0: Alın, alın. Al, al, al, al.
1: Fil.
0: Tamam.

0: 妈妈。嗯，
1: 妈妈，妈妈。
2: 嗯，
1: 妈妈，妈妈，妈妈。
0: 丢

Oh!

Dale, dale.

あ、

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler.
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Aa, haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama. Sırılsıklam olurduk yoksa.

0: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
1: Sen evde değil miydin nine?
2: Dam akıyor evladım.
3: Hiçbir şey anlamadım.
0: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
3: Evet, kiremitler düşmüştü.
4: Üzülür nine.
2: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
0: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
2: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
5: Açu!
6: Elhamdülillah.
5: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
7: Yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
0: Mert abi kiremitleri getirdi.
2: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
8: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
3: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
8: Hadi o zaman elden ele, elden ele.
6: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
5: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
6: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
5: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
6: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
5: Şimdi mi?
6: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
5: Peki, tamam, geliyorum.
8: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
1: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
2: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
0: Kiremitlerle ne oynanır ki?
9: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
8: Tabii ya. 7 kiremit.
4: 7 kiremit mi?
5: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
6: Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
5: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
6: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
5: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
8: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
0: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
8: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
1: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
8: Başardım.
4: Kaçtım.
3: Olamaz.
8: Yakalandın.

0: Harika bir oyunmuş bu yedi kiremit köz. Biz de oynamalıyız.
1: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
0: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
1: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
2: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
1: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
2: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
0: Oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.

0: Dur, bir beni de bekle. Oh! Ay.
1: Ama arkadaşlar, ya kiremitler?
2: Hadi bakalım Ece, devir kiremitleri.
3: Ay, vuruldum. Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
4: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
1: Yippa.
3: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Közköz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: O hay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sağ.

0: spor mu?
1: Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır yok, sana demedim. Yıldırım çaktı da sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
1: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
1: Ha, bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
1: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
1: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim, geliyorum. Hadi ama, hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınavda dalaşamadık çocuklar. Çok

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.

0: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya...
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani...
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
1: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
1: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çıkardım anne.
1: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
0: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
1: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
1: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
0: Of.
2: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
1: Aa, ne oldu Tunacığım?
0: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
2: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
0: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
2: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
1: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
0: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
1: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
0: Söz mü?
1: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
2: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
0: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
1: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
2: Size de kolay gelsin hanımlar.
0: Sağ ol baba.
1: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: Ben bakarım. Bir kısır.
1: Kısır hazır.
0: İki börek.
1: Fırında pişiyor.
0: Üç sarma.
1: Dünden hallettik. Dolapta.
0: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
1: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
0: Bak hepsi tamam.
1: O zaman aferin bize.
0: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
1: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
0: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı

Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.

0: konuşuyorsun?
1: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
0: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
1: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
0: Her şeyin bir çözümü vardır.
1: Hı?
0: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
1: Evet, istiyordum. Ama artık imkansız.
0: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.
1: Ama anne, pasta yapmak zor iş demişti.
0: Biz de kolay pasta yaparız.
1: Kolay pasta mı?
0: Hı hı, evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
1: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
0: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
1: Anlaştık. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
0: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
1: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi Sultanım?
0: Evet şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
1: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
0: Bir an önce pastayı yapalım şefim. Ama önce...
1: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.
0: Ben hallederim. Puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet, yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın, 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Hı hı. Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Hı hı, evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle 2. katı dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şeflina. Hadi diz bakalım 2. sırayı.

0: Sırada
1: puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
0: Sen bu işi öğrendin şefim.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
0: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.
1: Ben yaparım. Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.
0: İstersek üstüne biraz Hindistan cevizi ya da çikolata parçaları da koyabiliriz. Hı? Daha süslü bir pasta olur.
1: Hadi yapalım.
0: Biraz Hindistan cevizi dökelim o zaman.
1: Arkadaşlar bakın. Pastamıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığı diyelim.

0: Bölüm 8. Göz Bebeğim. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz kırpmama yarışması. Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor.
2: Gayret. Dayan Yaman, dayan.

0: Korkmayın, gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır, sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
1: Bunun yeteceğine emin misiniz?
2: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
1: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
2: Evet, gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
1: Ha? Oh be!
3: Dünya varmış.
1: Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
2: Sor bakalım.
1: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
2: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
1: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
2: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
4: Evet.
2: Kaşif,

0: Profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan.
0: Eyvah profesör, ne yaptınız?
2: Gitti güzelim göz. Eriyip bitiyor.
1: Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O ne?

0: profesör?
1: Bakın, gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar, görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Aa, şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle, gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
2: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyonda?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
2: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
2: Burası çok aydınlık.
1: Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
2: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
2: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
2: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu? Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
2: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
2: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
2: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
2: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
0: Elbette. Çözersin evvelallah.
2: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
0: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
2: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana. Başka?
0: Sağlıklı beslenmeliyiz.
2: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
0: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
2: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Define ovă.

0: sabahlar Bodo. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Pes dur! İşte geldim.
1: Kusura bakma Furkan. Yakan topu oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
0: Şimdi sıra bende. Ah. Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodo. Neyse canım. Sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!
2: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha?

0: işte Babi.
1: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
2: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
3: Allah'ım, burası da ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Aa, şu da ne? Baksanıza. İçinde ne var acaba?
0: Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
1: Allah korusun, kötü bir şey olmasın da.
3: Bir harita. Acaba nereyi gösteriyor?
4: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
1: Bakın, bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
2: Nasıl gidiyor çocuklar?
3: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
2: Tamamdır.
3: Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok, hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız.
0: Yemek?
3: Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
3: Ha? Eyvah arabam.
4: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
4: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: şimdi ne yapacağız?
1: Bence oturup bekleyelim. Belki camidedir büfeci abla.
2: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
2: Belki de

0: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
1: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
2: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
1: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze. Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
2: Tabii. Neden olmasın?
1: Hadi devam edelim.
3: İşte geldik. Şimdi ne demişti? 5 adım sağ.
1: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı? Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir. Bakın dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
2: Ama bu
1: başladığımız yeri gösteriyor. Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
2: Hmm.

0: mutlu ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.
4: Bak İsmail, zorluyorsun şansını. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
6: Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan?

Kara, keçe, sizi yeniden görmek ne kadar güzel. Biliyorum canlarım, biliyorum. Beni görmek de ayrı bir güzellik, öyle değil mi? Sağ olun, var olun. Sevmek, sevilmek çok güzel şey arkadaşlar. Birbirimizi severiz, doğayı severiz, ailemizi severiz, bayramları severiz. Ah, bayram deyince aklıma cuma günü geldi. Cuma, müminlerin bayramıdır. E madem laf buraya geldi, var mısınız cuma gününü bayram yapacak sünnetleri çizmeye? Oo, siz hiç düşünmeden hazırsınız. Seçim yapmak çok zor. İkinizi de kırmak istemiyorum. Kara mı olsun, keçe mi? Keçe mi olsun, kara mı? Buldum. Ben başlıyorum. Şaka yaptım, şaka. Açılsın yeni sayfa. Başlayalım karayla. Yağmur mu? Cuma günüyle yağmurun ne alakası var acaba kara? Ha, tamam, şimdi oldu. Cuma günleri banyo yapıp temizlenmek sünnettir çocuklar. Zaten bizlere de temiz olmak, mis gibi kokmak yakışır değil mi? Keçe, hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir el. Buldum. Hemen de anladım. Önce vücudumuzu temizledik. Ardından tırnaklarımızı keselim ki tam olsun. Temizliğimize her zaman dikkat ettiğimiz gibi bayram, kandil ve benzeri özel günlerimizde de dikkat etmeliyiz çocuklar. Bakalım kara bize şimdi ne çizecek? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir elbise. Şık ve güzel. Temiz ve şık bir elbise daha. Bitti mi? Demek bitti. Hiç de detay vermedin sanki ama. Tamam, buldum. Bayrama yakışır şekilde en güzel elbisemizi giymek cumaya çok yakışır. Çok hızlıyız bugün. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. El mi? Üzgünüm keçe. O el az evvel çizildi. Demek o el bu el değil. Bakalım ne çıkacak? Tamam, şimdi oldu. Güzel kokular sürerek mis gibi kokmadan olmaz değil mi? Güzel koku sürmekten peygamberimiz de çok hoşlanırdı. Hatırlattığın için teşekkürler keçi. Oh, mis gibi koktu. Cuma gününü bayrama çevirecek sünnetleri çizmeye devam ediyoruz. Kara, hazır olduğuna göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, ama bu çok kolay oldu. Her gün Kur'an okuduğumuz gibi cuma günleri de mutlaka Kur'an okumalıyız. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür çocuklar. Güzelce hazırlanıp camiye gideriz. Cuma namazını hep birlikte kılarız. Cuma bayramı dediğim böyle olur. Yine bize çok güzel şeyler hatırlattınız çocuklar. Çok teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar tertemiz, mis gibi, bayram gibi neşe dolu günleriniz çok olsun çocuklar. Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: İşte bu kadar daha lazım.
6: Ama burada hiç para yok ki.
7: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
8: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
6: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
8: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
7: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Peh!
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
1: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
1: Deniz neferleri mi?
5: İyilik için.
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
7: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
8: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek.

0: Siz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımız da çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
3: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
4: Buradayım Mehmet. Tamam.
3: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
4: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Dünyanın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
3: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
4: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
5: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
3: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
5: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
6: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
3: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
5: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi.
3: Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
3: Ve daha az çöp.
6: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
5: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
6: Yeter ki iste.
4: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin "Temizlik imanın yarısıdır" sözünü de unutmayalım.
4: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?
7: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptım.

0: 아니 분량이 뭐가 피시대 쏠디.
1: 다시 남자는 아예 안 다키네.
2: 적콩이야
1: 이때 사교리어름
3: �u kaybolan üçüncü ayakkabı oldu çocuklar. Bu zamana kadar hiç başımıza böyle bir iş gelmemişti.
0: Bu gidişle elimizde takunya da kalmayacak hocam. Ayakkabısı kaybolana takunya veriyoruz.
3: Yok. Neyse ki giyip gidenler hep geri getiriyor.
0: Doğru, emanet sonuçta.
3: Aynen öyle Galip.
1: Bu takunyalar neden böyle odun gibi?
2: Odundan yapılıyor da ondan. Bak sayemde bir şey daha öğrendin.
1: Sağ ol kardeşim. Gerçekten şaşkınım şu an. Tahtadan ayakkabı ha? Neden ama?
3: Kaymasın diye Salihciğim. Özellikle hamamlarda ayaklar kaymasın diye kullanılan takunyalar abdest alırken de kullanılıyordu eskiden. Şimdi çoğu yerde kullanılmıyor.
1: Mantıklı, tamam. Şimdi anladım.
2: Aferin kardeşime benim.
0: Takunya mevzusu aydınlandığına göre şimdi esas konuya dönelim. Nereye gidiyor bu ayakkabılar?
4: Kameraya bakalım hocam.
3: Baktım ama orayı tam gören bir kameramız yok maalesef. İlk işim oraya bir kamera taktırmak olacak. Selamünaleyküm çocuklar.
5: Aleykümselam hocam.
0: Kamerayı mı aldınız hocam?
3: Evet Galip.
0: En doğrusu hocam. Tedbirde Galip, dikkatli mülayim olmalıyız.
3: Aynen öyle Galip. Birazdan usta gelip takacak.
1: Elektrikçi Kasım abi mi hocam?
3: Yok, ona ulaşamadım ama başka bir usta ayarladım. Usta arıyor çocuklar. Alo, Fatih usta. Tamam, ben sizi alayım. Rica etsem konum bilgisi atar mısınız? Tamamdır, görüşmek üzere.
1: Ne olmuş hocam?
3: Ustamızın aracı yolda kalmış. Ben gidip alıp geleyim. Malzemeler size emanet.
0: Tamam hocam, gözünüz arkada kalmasın.
1: Emanete gözümüz gibi bakarız. Aa, başardım. Ben de kullandım.
0: Ne dedin Salih?
1: Demin fark ettiysen deyim kullandım. Hem de tam yerinde.
0: Maşallah kardeşime. O kadar kitap okuyoruz tabii, boşuna değil.
1: Gideyim de Selim'e anlatayım.
0: Efendim?
1: Gideyim de diyorum. Selim'e anlatayım.
0: Bir emanetimiz vardı ama.
1: Aa, ben onu tamamen unutmuşum. Bir söz verdim, tutarım tabii. Sağ ol hatırlattığın için.
0: Ne demek kardeşim, vazifemiz.
2: E hadi, ne bekliyorsunuz hala?
0: Ne vardı ki?
4: Bisikletle turlayacaktık ya.
1: Doğru.
0: Ama biz şimdi gelemeyiz.
2: Neden?
1: Emanetin bekçisiyiz de ondan.
4: Aa, kamera gelmiş.
0: Birazdan da usta gelecek. O zamana kadar bize emanet.
4: Biz de sizinle bekleyelim o zaman. Belki bir faydamız dokunur.
3: Denemeleri de yaptık. Kameramız çalışıyor. Camimize ve cemaatimize hayırlı olsun.
5: Amin.
0: Şimdi onlar düşünsün hocam.
3: Bence de onlar düşünsün. Hiç olmaması gereken bir şey yaşadık ama çözeceğiz inşallah. Size de teşekkür ederim çocuklar. Ustayı alıp gelene kadar kameraya gözünüz gibi baktığınız için.
1: Lafa bir...

0: olmaz hocam.
1: Emanet kutsaldır hocam.
2: Evet Galip, emanet kutsaldır. Bir de kutsal emanetler var, duydunuz mu hiç?
1: Hiç tanıdık gelmedi.
0: Kutsal emanetler, kutsal emanet. Yok, aklıma bir şey gelmiyor benim de.
1: Ben de hatırlayamadım hocam.
2: Peygamber Efendimiz'e, ailesine ve arkadaşlarına ait eşyalara kutsal emanetler diyoruz çocuklar.
1: Peygamberimize ait eşyalar günümüze ulaşmış mı hocam?
2: Hepsi değil ama bir kısmı ulaşmış çocuklar. Şu an bize ulaşan 600'den fazla parça var müzede.
1: Görmeyi çok isterdim.
0: Ben de.
2: Görelim o zaman.
0: Ama nasıl hocam? Nerede bu emanetler?
2: Bizim topraklarımızda çocuklar. İstanbul'da.
1: Kulaklarıma inanamıyorum. Kutsal emanetler bize emanet yani. Öyle mi hocam?
2: Evet, işte bu. Galip çok önemli bir şey söyledi çocuklar. Kutsal emanetleri Allah bize emanet etti.
3: İnanamıyorum hocam.
2: Neye?
3: Hem peygamberimizin eşyalarını görebileceğimize hem de bize emanet edildiğine.
2: Kutsal emanetler ta Yavuz Sultan Selim zamanından bu yana bize emanet çocuklar.
1: İyi bakmış mıyız hocam?
2: Gözümüz gibi, hamdolsun.
0: Çok güzel ya. Hem de çok havalı. Kutsal emanetlerin muhafızlarıymışız da haberimiz yokmuş.
1: Hocam kutsal emanetler tam olarak nerede bulunuyor?
2: Topkapı Sarayı'nda çocuklar.
3: Neler var hocam?
2: Peygamber Efendimizin hırkası, iki kılıcı, ayakkabısı, su içtiği tası, mektupları, sancağı, sakalı, hatta saçından bir tutam bile bize emanet çocuklar.
1: En kısa zamanda görmeye gitmeliyiz hocam.
2: İnşallah Galip. Ayarlayalım, hep birlikte gidelim.
4: Hey! Ben siz nereye gidiyorsunuz bakayım?
2: Sensiz olur mu hiç Cemile? Kutsal emanetleri görmeye Topkapı Sarayı'na.
4: Biz gittik hocam. O kadar güzel bir duygu ki anlatamam.
2: Elindeki ne?
4: Çamuru ararken buldum hocam. Acaba bizim camiden kaybolan ayakkabılardan olabilir mi?
2: Bilmiyorum ama öğreniriz. Allah'ım sana şükür.
1: Ne oldu hocam? Neden şükrettiniz?
2: Eğer tahmin ettiğim gibi bir şey çıkarsa diye sevindim.
4: Yani?
2: Yanisi bizim ayakkabıları bir köpek almış olabilir çocuklar. Bu da bir insanın yapmadığı anlamına gelir ki benim için son derece güzel bir haber.
0: Çamur! Tabii ya. Hocam gerçekten bir insan almış olsa neden götürüp atsın? Demek ki Çamur Efendi ayakkabıları aldı kaçtı.
1: Çamurun ortada olmaması bu görüşü destekler hocam.
4: Durun bakalım. Önce suçu ispat etmelisiniz. Öyle hemen çamura yüklemek yok.
2: Yakında öğreniriz.
1: Bakın ben ne buldum.
4: Aa, benim bulduğumun diğer eşi.
2: Evet aynı çift. Nerede buldun Ali?
1: Karşı kaldırımda bir köpek oynuyordu. Bıraktı gitti. Ben de aldım.
0: Çamur.
1: Yoo çamur değil. Başka bir köpekti.
4: Ben dedim size değil mi? Çamur yapmaz öyle şeyler.
0: Ha, çok efendidir kendisi.
1: Darısı diğer ayakkabıların başına.
0: Darı mı? Darı ne?
1: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
3: Benim lafım ama neyse bu seferlik kullanabilirsin.
1: Sağ ol canım kardeşim.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ki?
1: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
0: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
0: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
1: Ne olmuş yani?
0: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
0: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha? Ah, kafam.
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yara?
0: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra...

0: Gelir canım kızım. Endişelenme.
1: Ben bir bakıp gelsem anne.
0: Tamam. Lemi'yi de al yanına, olur mu?
1: Lemi mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
0: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
2: Nerede bu otlar acaba?
1: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Bu ne yahu? He? O sen miydin Lemi? Çubuk kafama düştü Lemi. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: He.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: İşte buldum sizi.
1: İffa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

bilerekçe yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim.

zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz. Olmaz Lemi.

0: olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit, akşam olacak.
1: İffa! İffa!

0: Abi.
1: He?
0: He? Bak.
1: He?
0: Teşekkür ederim.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim!

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet.
2: Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.
2: Peki neden dönüyor?
0: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.
2: Döndürmesek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
0: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
2: Hamur neden kuruyacak?
3: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
0: Hay sen çok yaşa Elif.
3: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
0: İşte bakın çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
3: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
0: Ne biliyorum ki Elifciğim?
3: Kur'an okumayı biliyorsun.
2: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
3: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
2: Çömlek yapmayı biliyorsun.
3: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
2: Bir sürü hikaye biliyorsun.
0: Tamam tamam durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
3: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
0: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
2: Elbette Elif. Hep büyük değildi Agah dede.
0: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
2: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
0: İlahi Alper, elbette küçüktü.
3: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
4: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş, bizi bekliyormuş.
0: Hay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
4: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
0: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
3: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
2: Tam ben diyecektim.
3: Ama ben dedim. Ben Miçi olduğum için ben derim.
2: Ama ben de diyebilirdim.
3: Hiç de bile diyemezsin.
2: Yarın dediğimde görürsün.
3: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
4: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.
3: Ben de bildiğini biliyorum aslında. Çömlek yapmayı çok sevdim. O yüzden bu konuyu konuşalım istedim.
2: Ben de çok sevdim.
4: Peki nedir size bu işi bu kadar sevdiren?
2: Ben en çok çamura şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
3: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
0: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
4: Peki hayal ettiğiniz, tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
3: Tam değil.
2: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsam. Fıyuu diye uzaya fırlasa.
0: Ooo! İlk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat bak.

0: Evet, çok şükür. Bugün de sorunsuzca havalandı. E hadi, biraz bu eşsiz manzaranın tadını çıkart. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
2: Ömür bir yolculuk.
0: Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
3: Ve de bu güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı, değil mi babacığım?
0: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten. Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış. Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
4: Aşık ne Agah dede?
0: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
3: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
1: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
3: İşte bu deyim aşık oyunundan türemiştir.
1: Ya.
0: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
4: Berat olsun mu dede?
0: Olsun tabii. Aşık oynamayı pek seven Berat bir gün tellalın sesini duymuş.
1: Tellal ne demek?
0: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
3: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
0: Diye bağırmış. Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş. Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
3: Berat, torunum iyi misin?
0: Diye sormuş.
3: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
0: Demiş. Dedesi de ona.
3: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
0: Demiş. Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş. Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
4: İşe yaramış mı Agah dede?
0: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı olmuş, öyle başarılı olmuş ki sorma.
1: Herkesi mi yenmiş?
0: Neredeyse Elif. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
4: Tüh be!
0: Yok, Berat hiç üzülmemiş. Onu yenen rakibini tebrik etmiş. Sonra dedesine kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
1: Ne sözü?
0: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
3: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
0: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
4: Nedir?
0: Hayat, bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
3: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
1: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
0: Aynen öyle.
4: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
0: Evet, öyle.
1: Belki de Sema ablanın bize balon maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
0: Öyle de denebilir.
4: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
3: Tamam tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. Siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
1: Hey yaşasın dikkat yarışı zamanı.
2: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar. Berat aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
4: Tellal'dan.
2: Evet doğru. Bir puan senin oldu.
3: Peki yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
4: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
3: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
2: Şimdiden yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
1: Tebrik ederim arkadaşım.
4: Asıl ben tebrik ederim.
1: Önce ben ettim.
3: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz... Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
2: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
1: Hey yaşasın! Hey hey hey dikkat balonu!
4: Her her gün büyüyor aile.
1: Dans dans dans ediyorum.
4: Asıl ben ediyorum.
2: Hay Allah! Bir didişmedikleri dans kalmıştı.
1: Ben dedim.
4: Ben!
2: Tamam yahu. Bu dans 2 kişi de edilebilir. Hadi beraberce edin dansı.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen uzanın.

Aa Asya, gördün mü? Senin ismin bir kıta ismiymiş. Hey, sana diyorum. Oho.

0: Korktun mu?
1: Korktum tabii ki.
0: Duydun mu söylediklerimi?
1: Yo.
0: Bilgisayarda araştırma yaparken gördüm. Senin ismin bir kıta ismiymiş.
1: Biliyorum.
0: Demek ki ismin Avrupa'da olabilirmiş. Ya da Avustralya. Ya da Afrika. Ya da...
1: Ay tamam anladık. Tüm kıtaları sayacak mısın?
0: Sana bundan sonra Avustralya diyeceğim. Sonuçta o da bir kıta. Ne fark eder ki?
1: Ama ben adımdan memnunum.
0: Belki ben memnun değilim.
1: Ne saçma bir şey o. İsmini sevmediğin herkese başka isim mi vereceksin?
0: Yo, bir tek sana.
1: Hayır istemiyorum.
0: Sormadım ki sevgili Avustralya.
1: Eymen!
0: Hadi bana müsaade sevgili kardeşim Avustralya.
1: Of ya!

0: Avustralya.
1: Eymen, neden hoşuma gitmeyen şeyi yapmakta ısrar ediyorsun?
0: Aman Avustralya, çok büyütüyorsun.
1: Ama benim adım bu değil.
0: Kim demiş? Artık adın bu.
2: Eymen.
0: Efendim Temel amca.
2: İsminin anlamını biliyor musun?
0: Evet Temel amca. Çok uğurlu demek.
2: Aferin. Aynen öyle. Çok güzel bir anlamı var.
0: Evet.
2: Peki Asya isminin anlamını biliyor musun?
0: Evet, onu da biliyorum. Bir kıta ismi.
2: Evet, bir kıta ismi ama asıl anlamı o değil.
0: Ya, değil mi?
2: Evet. Asıl anlamı şifa veren, tedavi eden, iyileştiren demek.
0: Bilmiyordum.
2: Evet. Muhtemelen insanlara lakap takmanın bize yakışmadığını da bilmiyordun.
0: Şey...
2: İnsanlara onların hoşlanmadığı kelimelerle seslenmek maalesef kötü bir davranıştır.
0: Sanırım Asya'ya lakap taktığımı duydum.
2: Öyle.
0: Şimdi ben de üzüldüm.
2: Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama, değil mi?
0: Evet. Asya.
1: Şimdiden söyleyeyim, benim adım.
0: Özür dilerim. Ayrıca hakkını helal et. Sana bundan sonra lakap takmayacağım.
1: Helal ettin.

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: He, roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme.

0: her zaman en iyisidir Zeynepciğim. Tabii. Yavuzcuğum bir cam tabak getirir misin?
1: Cam tabak mı?
0: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
2: Tabii.
0: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
2: Mangal mı?
0: Mangal tabii. Ayda aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
3: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
0: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii sıfır.
3: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
0: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Uzaklaşın. Daha duruyorlar ya. Hadi. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii sıfır.
1: Düştüm.
0: Hay Allah. Ne? Sen kaşındın Roket Efendi.
3: Bu sefer cidden kaçalım.
0: Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır. İşte bu kadar.
3: Olamaz.
1: Buranın hali ne böyle?
0: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
1: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
4: Hepiniz.
3: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İlk roketiniz dünyadayken patladı.
3: Neden babacığım?
1: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
0: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
3: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
0: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
3: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
3: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
0: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
1: Durun bakalım.
0: Ne oldu anne ya?
1: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
6: Çok güzel oluyor.
3: Şunu da çakarsak tamamdır.
6: Al dayı.

0: Karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum, şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
5: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
0: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı.
1: Zeki!

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay, başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Veter yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii
3: dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
1: Ne diyorduk? Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofra bezine veçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim, ayıp ediyorsun Zeynep'ciğim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
4: Yo, yarıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi? Hep mi?
4: Evet.
0: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
4: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
1: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk.

0: Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekilin bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
1: Buyur dayıcım. Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
2: Maşallah çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuz'cum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
1: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynep'cim sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
3: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu. Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
1: Ha? Neymiş?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
2: Tabii.

0: Şurası daha uygun sanki. ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Aman aman. Belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Çiğik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah, eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş.

0: Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük, küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?
1: Çiğ!

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Oo, aleyküm selam hoca. Tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: E peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca. Korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
2: Demek ağzını açmıyor ha? Kadri, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme, tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh

0: Şey, doğru dişi çekmişimdir inşallah.
1: Nasıl? Ne yaptın hoca?
2: Sanki bu...
0: Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
2: Ha? Evet.
1: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyeceydim ha.
0: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyeceydim uşağım.
3: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
0: Aman aman koca oğlan dur hele dur.
3: Artık sana borçluyum ben.
4: Peki sen ne dedin adama?
0: Ben de dedim ki ya teperse.
4: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.

0: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
1: Aa, Kadri, hayırdır?
2: Çiçek getirdim.
1: Çiçek mi? Bana mı?
2: Sana değil, hocama.
1: Peki sağ ol.
2: Ben buradayım, hırsız bekliyorum.
0: Hayrola kimmiş?
1: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
0: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
1: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
0: Ama hatun ben şey, bir dakika yahu, şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat... Allah Allah, hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
2: Esselamu aleyküm.
0: Kadri, aleyküm selam da hayrola?
2: Hocam, sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
0: Ne yapacaksın peki?
2: Seni koruyacağım.
0: Nasıl beni koruyacaksın?
2: Senin bekçin olacağım.
0: Bekçin mi?
2: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
0: Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam anam de git işine.
1: Merak etme hocam, güvendesin. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Hah, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: pişmanım. Eşeği de bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın. Hırsızı kaçırdın. Bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Nasıl isterseniz Nil Sultan.

0: Hah, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Geleceğim.
0: Nil, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kollayacağız. Beli var. Dikkat.
0: Hı.

0: geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hadi Rıkkımız, gidiyoruz. Nil, yavaş yavaş ya abicim.
1: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
1: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
1: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
0: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
0: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
1: Benim için?
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
1: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
0: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.
1: Nil uçuyor.

0: ください。
1: Beğenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
0: Hepsini mi?
1: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
1: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: Bakın ne buldum.
1: Sana demiştim. Aha!
0: Bak, ne çok ödüyüm mal.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Hızlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi, hadi.
1: Abi, bak kelebek oldum.
0: Nil, yeter. Bak, işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Gördün mü yaptığını? Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağladın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
1: Ama ikimiz yapacaktık.
0: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
1: Oldan nasıl alacağım?
0: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii. Cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
1: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
0: Nasıl? İyi mi?
1: Dur. Şimdi bir adım sağ.
0: Oldu mu?
1: Tamam, tamam, yeter.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: İşte bir ödül harfi daha.
1: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
2: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
1: Peki öyle olsun.
2: Sonuncusu da İ. Özveri.
0: Bulmacanın cevabı Özveri Arif Baba.
1: Barekallah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
0: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
1: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
0: Kim bilir aklına ne geldi?
2: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Bu kadar balonu rüzgar gülüne oynayamam. Çocuklara verelim.
1: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor.
4: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
3: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Böldüysem kusura bakmayın.
2: Estağfurullah, parmağımı koydum zaten. Kaldığım yerden devam ederim.
0: Peki.
2: Buyur Hakkı Baba, otur istersen.
1: Kaldığın yer.
0: Yok, gideyim ben. Bugün İsmail'i görmedim hiç.
1: Biz de görmedik Hakkı Baba.
0: Bu arada ezberlerinizi çalıştıktan sonra birlikte çarşıya çıkalım. Birkaç malzeme lazım.
1: Ne lazım Hakkı Baba? Eğer hafif bir şeylerse biz alıp gelelim.
0: Sağ ol Harun. Ağır biraz. Un ve yağ almam gerekiyor. Birlikte gidelim.
1: Un ve yağ mı? İçimden bir ses bunlarla güzel bir şeyler yapılır diyor.
2: Aklın fikrin yemekte Harun.
0: Neyse, işiniz bitince çıkarız çarşıya.
1: Tamam Hakkı Baba.
0: Hadi selametle.
2: Nerede kalmıştım ben? Tüh, yine çekmişim parmağımı ya. Hay Allah'ım.
1: Şaşkın ya.
2: Sağlıklı olduğumuz için ne kadar şükretsek az Hakkı Baba.
0: Öyle evlat. Sağlığın kıymetini sağlıklıyken bilmek zordur.
2: Elden kayınca bilmekse çok kolay.
0: Kesinlikle. Ama çoğumuz elden kayıp gidene kadar hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Sabır ve şükürden bir haberiz.
2: Sonra da şükretmeyi güzel günlerin, sabretmeyi ise kötü günlerin ibadeti sanıyoruz.
0: Güzel, çok güzel.
2: Estağfurullah.
1: Ben de öyle düşünüyorum aslında.
0: Eyvallah Haruncuğum.
2: Hakkı Baba.
0: Ne oldu Emin?
2: Şu bizim İsmail değil mi?
0: Bakayım. Dur hele, dur. Görünmeyelim hemen.
1: Limonatam var. Buz gibi limonatam var.
3: Ver bakalım bir bardak.
1: Hemen abi. Bereket versin. Limonata, buz gibi limonatam var. Buz gibi limonatam var. Limonata.
2: Ben gerçekten şaşkınım.
1: Ben de.
0: Bunda şaşıracak bir şey yok çocuklar.
2: Ama hiç bahsetmedi bize bundan.
4: Eğer bahsetmediyse utanmış demektir.
0: Evet. Eğer o utandıysa bizim de ona belli etmemiz uygun olmaz.
2: Peki ne yapacağız?
0: Kendisinin bu konuyu açmasını bekleyeceğiz.
4: Ya açmazsa?
0: Açmazsa biz de açmayacağız.
2: Peki İsmail bize derdini anlattığı zaman ne yapacağız Hakkı Baba?
0: Derdini dinleyeceğiz. Bakalım Mevlam neyler?
2: Neylerse güzel eyler.
0: Öyle. Fatma ile Zehra nerede yahu?
4: Ben seni anladım Hakkı Baba. Senin canın çay istemiş. Fatma ve Zehra bahane.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Selim.
4: Kaçmaz. Madem kızların ortada yok, bugün de servis yapmak bize nasip olsun.
2: Olmaz hocam. Bu iş bize düşer.
4: Peki. Israra hiç karşı koyamam.
2: Sen niyet ederek hayra girdin. Biz de getirip hayra girelim. Değil mi Harun?
1: Hayır demek mümkün değil.
0: İşte böyle çocuklar. İnanın çok seviyorum sizleri.
2: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: İsmail'den ne haber?
2: O gün siz kalktıktan sonra Tarşan'a geldi.
4: Sordunuz mu bir şey?
1: Sadece sabah kendisini göremediğimizi söyledik.
2: İşim vardı dedi sadece. Gitmedik biz de üstüne.
4: İyi yapmışsınız.

0: özür dilerim. Burada hep unutuyorum sessiz olmayı.
1: Zehra abla, aklımı aldın ya.
2: Pek almış gibi görünmüyorum. Maşallah, pek akıllısın Emin.
3: Şimdi de gönlünü aldı.
1: Gerçekten de aldı.
3: Evet Zehra, telaşlı gördüm seni.
0: Öğlen Taşan'a gittiğimde İsmail'i gördüm. Biraz dertleştik. Bana sabahları limonata sattığını söyledi.
4: Sorma. Hakkı baba ve çocuklar da görmüşler.
1: Başka bir şey söyledi mi?
0: Ailesine biraz maddi destek sağlamak istemiş.
4: Ne güzel işte.
0: Ama çok utanıyor. Benim size bunu anlattığımı bilmiyor. Ama ben gizlemek istemedim sizden.
1: Canım, bunun utanılacak nesi var? Geçen yaz ben de dondurma sattım.
4: Ben de mısır satardım çocukken.
0: Ne bileyim işte, çok mahcup. Onunla konuşsanız mı?
1: Ne diyeceğiz ki?
0: İlle akşam da gideceğim diyor. Konuşsanız da yapmasa.
4: Yok, olmaz. Ailesine destek çıkmak istemesi ve çalışması güzel bir davranış. Rabbimiz anne babasına merhamet eden Müslümanları sever. O da bu işi ailesine merhamet ettiği için yapıyor.
1: Peki ne yapacağız?
4: Onunla konuşulması gereken şey bu işi yapmaması değil. Bu işten utanmaması.
1: Ve bu işi yaparken diğer işlerini de aksatmaması.
4: Aynen öyle Emin'ciğim.
1: Hakkı babadan akıl alsak mı?
4: İyi düşündün. Hadi çıkalım.
5: Çok iyi fikir ya.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
6: Ben Hacer'e söylerim, güzel bir poğaça yapar.
0: Ben de gidip yardım ederim.
6: Güzel olur.
5: Ben de mısır kaynatırım.
4: Bana bakın, ben mısır falan satmam ha. Çocukluğum mısır satmakla geçti, yeter de.
1: Yok hocam, sana iş düşmez zaten. Harun'la ben satarız.
7: Ne? Benim niye haberim yok?
4: Yo, haberin var.
0: Ne zaman söylediniz?
1: Az önce.
7: Tamam. Ama poğaça işi bende. Mısır zor iş.
1: Tamam, mısır işi bende.
4: Her iş öğrenciye hocasından geçer. Küçük mısırcım benim.
6: Hadi çocuklar, akşam pazarına yetişin. Ben de işlerimi bitirip Zehra ile birlikte eve gideyim. Hacer'e poğaça malzemesini götürelim.
7: Bugün çarşıdan un ve yağ almıştık ya Hakkı baba.
6: Doğru dedin. Tamamen unutmuşum. Öyleyse gidip yardım edelim.
3: Merhametli insanın hali başka oluyor.
0: Ben de son işlerimi halledeyim.
6: Tamam Zehracığım, haberleşiriz.
0: Tamam Hakkı baba.
4: Biz de gidelim artık. Hadi selamette kalın Hakkı baba.
6: Siz de çocuklar.
1: Gördün mü bak, aynı yerde.
7: Gördüm gördüm. Ah benim duygusal kardeşim.
1: Yaklaşalım bakalım iyice.
7: Görünce ne yapacaktık? Sen burada ne arıyorsun mu diyecektin?
1: Harun ya.
7: Şaka şaka. Görmezden geleceğiz biliyorum.
1: Oh. Limonata. Buz gibi limonatalarım var. Limonata. Buz gibi. Ne oluyor ya? Süt mısırım var. Taze mısırlarım var.
7: Poğaça. Sıcak poğaça.
1: Allah'ım, inşallah görmezler. Aa İsmail, kolay gelsin.
7: Hayırlı pazarlar İsmail. Kolay gelsin.
1: Size de kolay gelsin.
6: Ne yani? Hiç satamadın mı?
1: Kimse demedi ki bana çok bağırmam lazım diye.
4: Bana hiç bakma. Sana bağırma da demedim ben.
1: Selamun aleyküm.
6: Aleykümselam. Hoş geldin İsmail. Gel otur.
4: Sen limonatanı satabildin mi İsmail?
1: Biraz işte. Limonata da içen olmamış pek.
7: Ben Hacer teyzenin poğaçalarının hepsini sattım. Hacer teyze ve ablamın yaptığı poğaçalar demek istedim.
0: Şöyle.
6: Elinize sağlık Zehra. Hepsi satıldığına göre güzel olmuş demek.

0: Ne yani? Mısır satılmadıysa kabahat benim mi?
1: Ben bildiğinizi bilmiyordum.
2: Neyi?
1: Benim limonata sattığımı.
2: Bilmiyorduk zaten. Seni

0: Limonata satman örnek alınması gereken bir hareket. Maşallah sana.
1: Allah razı olsun.
2: İsmail.
1: Efendim hocam.
2: Satılmadıysa bize birer bardak limonata ver bakalım. Parasını vereceğim ama.
1: Yok, olur mu öyle şey?
0: Olur olur.
2: Parasını almazsan istemem.
1: Şey.
3: Ya İsmail, mızıkçılık yapma. Selim hocadan bedava limonata içeceğiz işte.
2: Bismillah. İsmail, bu ne?
1: Limonata hocam.
2: Hani bunun şekeri İsmail? Bu limonata değil, bildiğin limon.
0: Neden çok az satmış anlaşıldı.
2: Ben anlamam arkadaş. Ismarlayacağım dediğinde kimse itiraz etmedi. Herkes içecek bunu.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette.

0: ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
0: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
0: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
0: Olmaz.
1: Tamam, o zaman senin gaganla yaparız.
0: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
0: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvan var. Biraz sağını solunu düzeltsen mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
0: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
0: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
0: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
0: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
0: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
0: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
0: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
0: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
0: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
2: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: güzel olmuş mu?
1: Bir bakayım. Yastık biraz eğri mi duruyor ne?
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Tam olmadı gibi.
0: Peki ya şimdi?
1: Daha düzgün oldu.
2: Benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Babacığım sence nasıl oldu?
2: Sanki yorganın ucu biraz aşağı sarkmış gibi duruyor. Yoksa bana mı öyle geliyor?
0: Şimdi oldu mu?
2: Hem de çok güzel oldu. Ellerine sağlık kızım.
0: Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Marangoz karıncanın hikayesini anlatacağım.
0: O karıncaya niçin marangoz demişler ki?
1: Sudan zarar gören ya da çürümekte olan ağaç, tahta gibi şeylerin içine yuva yaptığı için ona bu ismi vermişler.
0: Aa, bak halının üstünde bir karınca var.
1: Hani nerede?
0: İşte şurada.
1: Bahçeden gelmiş olmalı.
0: Öyleyse onu pencerenin kenarına bırakayım da arkadaşlarının yanına gitsin. Şuna bakar mısın? Küçücük bacaklarıyla nasıl da hızlı koşuyor.
1: Şimdi de dolaba doğru gidiyor. Galiba dolabın altına saklanacak. Biraz yoruldun galiba.
0: Evet, karıncalar konuşmak için antenlerini kullanıyorlardı değil mi?
1: Evet. Genellikle aralarındaki iletişimi sağlamak için antenleriyle birbirlerinin vücutlarına dokunurlar. Böylelikle...
0: Anten diliyle konuşmuş olurlar.
1: Ama marangoz karınca anten diliyle konuşamıyormuş.
0: Neden? Onun antenleri yok muymuş?
1: Varmış ama doğuştan antenleri çok kısaymış. O yüzden yani.
0: Tamam, anladım. Marangoz karınca diğer karıncalardan biraz farklıymış.
1: Evet. İlk başlarda bu duruma çok üzülüyormuş. Hatta odasına kapanıp hiç dışarı çıkmıyormuş.
0: Peki sürekli odasında oturduğu için canı sıkılmıyor muymuş?
1: Sıkılmaz olur muymuş hiç? Elbette sıkılıyormuş. Yine odasında tek başına oturduğu bir gün babası kapıyı tıklatıp içeri girmiş. Sonra da nazik bir dille şöyle demiş. Konuşmak sadece antenleri veya dudakları kullanarak yapılan bir şey değildir. Bunlar olmadan da düşüncelerini rahatlıkla anlatabilirsin. Pencereni açıp dışarı bakarsan ne demek istediğimi daha iyi anlarsın.
0: Az önce evimizin önünde bir simitçi gördüm. Annem ondan birkaç tane simit aldı.
1: Desene kahvaltıda simit yiyeceğiz. Bayılırım susamlı ve gevrek simide.
0: Simidi ben de çok severim de. Marangoz karınca dışarı bakınca ne görmüş?
1: Elbette senin gibi simit satan birini görmemiş. Dışarıya dikkatle bakınca tıpkı kendisi gibi antenleri kısa olan başka karıncaları da fark etmiş. Üstelik bu karıncalar oldukça neşeli görünüyorlarmış.
0: Peki onlar da marangoz karıncayı fark etmişler mi?
1: Evet, onu gördüklerinde hemen pencerenin önüne gelmişler. Sonra bir elleriyle başlarına dokunmuşlar. Marangoz karınca onların bu hareketinden hiçbir şey anlamamış.
0: Belki de başları ağrıyordur.
1: Marangoz karınca da ilk başlarda senin gibi düşünmüş ama meğer o karıncalar bu şekilde ona merhaba demek istiyorlarmış.
0: Nasıl yani?
1: Yani bir eliyle başına vuruyormuş gibi yapmanın işaret dilindeki adı merhaba demek oluyor.
0: Daha başka?
1: Daha başka işaret dilinde bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarı kaldırdığımız zaman iyi.

0: bir elimizi diğer elimizin üstüne getirdiğimiz zaman da akşam demiş oluyoruz. Aynı zamanda bu hareket gece anlamına da gelmektedir.
1: Anladım ben. Her iki hareketi birleştirdiğimiz zaman karşımızdaki kişiye iyi akşamlar veya iyi geceler demiş oluruz.
0: Aynen öyle. Maşallah, çabuk öğreniyorsun.
1: Ben de sana işaret diliyle iyi akşamlar demek istiyorum. Önce parmaklarımın ucunu birleştirip yukarı kaldırıyorum. Sonra da elimi indiriyorum. Şimdi de bir elimi göğsümün hizasına getiriyorum. Diğer elimi de o elimin üstüne koyuyorum. Nasıl? Oldu mu?
0: Hem de çok güzel oldu. Aynını yaptın.
1: Peki, işaret diliyle iyi sabahlar demek istediğimizde ne yapıyoruz?
0: Bunu da iki hareketle yapıyoruz. Önce bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonra bu elimizi indiriyoruz. Daha sonra da bir elimizi havaya kaldırıp diğer elimizle bu elin üstünden yani parmak uçlarından başlayıp bileğe kadar sıvıyoruz veya indiriyoruz.
1: Şimdi de ben sana iyi sabahlar demiş oldum.
0: Biraz daha çalışırsan işaret dilinin diğer hareketlerini de öğrenebilirsin.
1: Peki marangoz karınca ne yapmış? O da bu dilin hareketlerini öğrenebilmiş mi?
0: Babası ona pencerenin önünde görmüş olduğu karıncaların bir okula gidip işaret dilini öğrendiklerini söylemiş. Marangoz karınca ben de o okula gitmek istiyorum deyince babası da onu işitme engelliler okuluna kaydettirmiş.
1: Peki ya daha sonra ne olmuş?
0: Marangoz karınca burada bir sürü arkadaş edinmiş. Öğretmeninden ilk öğrendiği cümle ise şu olmuş. Başarmak için istekli olmalısın ve çok çalışmalısın.
1: Benim öğretmenim de hep şöyle der. İyi işlerde çalışıp çabalayın ki güzel bir karşılık göresiniz.
0: Marangoz karınca da bu şekilde yapmış. Çalışıp çabalamış ve sonunda işaret dilini öğrenmiş. Bu dili kullanarak diğer karıncalarla rahatlıkla konuşabilmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş. Bak şimdi ben ne yapacağım?
0: Ne yapacaksın?
1: Birazdan görürsün. Olamaz.
0: Ne oldu?
1: Az önce pencerenin kenarına bıraktığım karınca tekrar içeri girmiş.
0: Evet evet ben de görüyorum. Duvardan aşağı doğru iniyor.
1: Şimdi bana bakmanı istiyorum.
0: Evet bakıyorum.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Tukaduk!
1: Tukaduk! Deniz atına binmek çok eğlenceli! Saat tam 9! Okula gitmek için sadece 10 dakikam kalmış! Lilo! Şimdiye kadar 50 kez hazır olup başımda dikilirdi. Kıpır, hadi kıpır. Geç kalıyoruz derdi. Bugün neden bunu yapmadı? Hem de bugün. Lila!
2: Biraz daha beklersen bugün oraya gitmeyiz. Zaten kıpır da uyuyordur. Ay.
1: Lila! Ha? Hala mı uyuyorsun? Bugün bu bir ilk. Lila kalk. Deniz atı binme kursuna başlayacağız. Unuttun mu?
3: Bence artık geç kaldık. En iyisi bugün gitmeyelim.
1: Şaka mı yapıyorsun? Hadi, bugünü sabırsızlıkla bekledim. Az önce rüyamda dıgıdık dıgıdık. Yo, hadi yolda anlatırım. Geç kalıyoruz.
4: Deniz ne kadar sakin bugün. İyi ki bana eşlik ettiniz öğretmen hanım.
3: Öğretmenim, benim şöyle bir fikrim var. Lütfen. Bakın tam piknik için aşağıda bir yer var. Diyorum ki deniz atına binme etkinliğine sonra mı katılsak? Bence piknik yapmak çok daha eğlenceli.
5: Haklısın İncim. Ama deniz atına binmeyi arkadaşların çok istiyor. Hem orada yeni arkadaşlar da tanıyacaksınız.
6: Evet Lila. Kaç gündür bu anı bekliyoruz.
7: Olamaz. Birazdan büyük bir dalga geliyor. Dalga geliyor.
5: Yola dalga durumuna bakmadan mı çıktın yengeç?
7: Aklımdan çıkıvermiş. Sıkı tutunuz.
5: İncilerim, düşüyoruz.
8: Dünya dönüyor.
6: Dönüyor. Dönüyor. Deniz dönüyor.
5: Herkes iyi mi incilerim?
9: İyiyiz öğretmenim.
3: Yengeç.
6: İyiyim.
5: Deniz atına binme aktivitesi az ileride. Geç kalmadan yetişelim.
3: Durun! Ben kendimi hazır hissetmiyorum.
6: Neye?
5: Sorun nedir İncim?
1: Sahiden Lila, neler oluyor? Sabahtan beri deniz atına binmeye gitmek istemiyorsun sanki.
3: Yeni balık arkadaşlar, yeni bir yer, çok ama çok tuhaf hissediyorum.
4: Yoksa yeni balık arkadaş edinirken utanıyor musun? Ne var bunda yavru balık? Ben her gün yeni bir işte çalışır, her gün yeni balıklar tanırım.
5: Lila, benim güzel incim. Bu gayet normal. Bazen yeni ortamlara girdiğimizde veya yeni birilerini tanıdığımızda birazcık çekinebiliriz.
1: Yo, ben hiç de çekinmem. Hemen ne haber dostum derim.
6: Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Okulun ilk gününü hatırlasanıza. Henüz birbirimizi hiç ama hiç tanımıyorduk. Of, çok gerginim. Acaba okul nasıl bir yer? Of.
1: Hayır, okula gitmeyeceğim.
3: Kıpır, okula gidecek kadar büyüdük artık. Bak, akşam annemler bizi almaya gelecek. Hadi.
1: Hayır.
10: Saklanarak girerim. Önce etrafı gözlemlerim.
3: Neler oluyor? Akşam mı oldu?
10: Gözlüğüm!
1: İmdat! Köpek balığı!
6: Gözünde gözlük var. Ondan akşam oldu sanıyor olabilirsin.
3: Evet haklısın. Teşekkür ederim.
6: Puf! Adım Puf.
3: Puf! Ben de Sütlaç.
1: Anne! Baba!
3: Dur Kıpır, dur!
5: İncilerim. Demek yeni öğrencilerim sizlersiniz. Ben Sedef öğretmen. Okulumuza hoş geldiniz.
3: Öğretmenimiz!
1: Siz öğretmen misiniz?
5: Evet, ben sizin öğretmeninizim. Senin adın nedir?
1: Ben Kıpır.
5: Tanıştığıma memnun oldum Kıpır. Peki, sen kocaman incim?
10: Ben mi? Ben güçlü.
5: Senin adın nedir incim?
3: Lila öğretmenim.
5: Peki sen canım?
3: Ben de Sütlaç.
6: Ben de Puf.
5: Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Hadi sınıfımıza gidelim ve birbirimizi daha yakından tanıyalım.
1: Ben ağlamış mıydım ki?
3: Evet, Allah'tan tanıştıktan sonra çok eğlendik. Ve sen okula alıştın Kıpır.
5: Aferin Lila. İşte tıpkı o günkü gibi farklı bir ortama gireceğiz. Yeni arkadaşlar edineceksiniz ve bence çok da eğleneceksiniz.
3: Haklısınız öğretmenim. Endişelenmeme hiç gerek yok. Sadece gülümseyerek
4: merhaba de.

0: Merhaba.
1: Merhaba herkese.
2: Gizemli Atölye.
3: Girin.
0: Üzgünüm öğretmenim. Azıcık geç kaldım. Girebilir miyim?
3: Elbette incim. Gel bakalım.
0: Sütlaç, kolyen ne kadar da güzel. Teşekkür ederim. Kendim yaptım. Ve bir tane sana, bir tane de öğretmenimize de yaptım.
3: Çok güzel. Ne kadar da düşüncelisin incim. Teşekkür ederim.
0: Çok ama çok teşekkür ederim.
4: Ben de geçen gün odamın duvarına asacağım çerçeveleri tasarladım.
3: İncilerim, tasarlamak çok eğlencelidir. Çünkü işin içine hayal gücümüz de girer.
1: Keşke ben de bir şeyler tasarlasam.
5: Aa, ben bir yer biliyorum. Gizemli Atölye diye bir yer varmış.
2: Gizemli Atölye mi?
5: Evet, evet.
3: Bu konuda fikir alabileceğimiz birini tanıyorum.
2: Yengeç!
3: İşte geldik. Burası Gizemli Atölye.
1: Hemen içeriye girip tasarlayacak bir şeyler bulmalıyım. Ama kapı kapalı.
4: Yengeç hani buradaydı?
5: Adı üstünde. Gizemli Atölye.
3: Kapının üzerinde şekiller var. Hatırladınız mı incilerim? Örüntü konusunu daha önce konuşmuştuk. Örüntü, renklerin, şekillerin veya sayıların belli bir sırayla tekrar edilmesiydi.
2: Evet, hatırladık.
0: Çekiç, çekiç, çivi ve boşluklar.
1: Çekiçler.
5: Ve kapının üzerinde çekiç, çekiç, çivi var. İki nesne, içinde boşluk var.
4: O zaman çekiç, çekiç gelecek.
0: Ve gizemli atölye açılır.
6: Bu kapıyı da yağlamak lazım, gıcırdıyor.
5: Yengeç, madem içerideydin, neden kapıyı açmadın?
6: Çünkü burası... Gizemli Atölye! Gizemi çözerek girmenizi bekledim ve başardınız!
1: Tamam, artık tasarım yapalım. Ne yapıyoruz?
0: Ama burada pek bir şey yok sanki.
5: Balonlar peki? Oo, çok ağır!
1: Balon mu ağır? Dostum, daha fazla egzersiz yapmalısın. Çok ağır gerçekten. Bunlar nasıl balon?
0: Makas.
3: Haklısın Lila. Makasla balonları keselim. Bakalım içinde ne var?
1: Soğuk.
6: Bunlar buz topları.
4: Biraz da bana benziyorlar.
5: Bunlarla nasıl tasarım yapacağız ki?
0: Arkadaşlar, topların içinde bir şeyler var.
1: Ama içindekilere ulaşmak zor görünüyor.
5: Ve bir çekmece. Tabii ki açılmıyor.
4: Şurada üç tane anahtar var. Hangisi acaba?
5: Çekmecenin deliği çok küçük. Bu anahtar olmaz. Bu çok büyük. Bu da ondan küçük. Ama çekmecenin anahtar deliği için hala çok büyük.
4: O zaman şu minik anahtar.
5: Bu. Zaten bütün sorunu çözmüştüm. Tek bir seçenek kalmıştı.
4: Oyuncak çekiçler.
3: Ve buz toplarını bunlarla kırabilirsiniz.

0: bilirsiniz.
1: Benimki bitti. Sona yaklaştım.
2: Bizimki de bitti.
3: Peki ne çıktı buz toplarının içinden?
4: Aa, plastik su şişesi. Bir de şu neydi?
5: Fıs fıs sıkma başlığı.
6: İnce hortum.
1: Bant.
7: Bunlarla nasıl bir tasarım yapacağız ki?
8: Haklısınız yavru balıklar. Bu iş epey karmaşık.
9: Plastik şişe, fıs fıs aparatı, ince hortum, bir de ne olabilir bu tasarımın adı?
10: Düşündüm, düşündüm. Şişeyi mi süslesek?
11: Ya da hortumlardan bir kolye mi denesek?
12: Düşündüm, düşündüm. Şişeleri bantlasak
13: ve sonrasında içine çiçekler mi koysak?

0: Ne yaptılar acaba?
1: Ben de çok merak ediyorum.
2: Hazır mısınız arkadaşlar?
3: O zaman fıs fıs su fışkırtıcı.
1: Amanın! Bu nasıl tasarım?
0: Aferin incilerim. Yengeç, hadi kaçalım.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bella Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
3: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
4: İnanamıyorum. Yolumuzdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap. Mercek. Ve bir soru daha.
4: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
4: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek, ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
3: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
3: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
4: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi.

0: şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı, yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
1: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
0: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
2: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
0: Diye düşündü. Kararını verdi.
2: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
0: Sonra?
2: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
0: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.

0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
1: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
1: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünya ile bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
2: Aa, doğru.
0: Baba devam etti.
1: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun. Ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Anda fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ney? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz! Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni!
0: Şimdi görürsün sen bebe!
3: Dur hele yahu!
0: Neden durdurdun beni?
3: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
3: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
3: Gördüm.
4: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda! Bugün de hepiniz iyiliksever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
3: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
3: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
4: Aman Tuzsuz Efendi. İkindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
0: Bir dakika ya. Bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
3: Sen de gel. Gelme mi dedik?
0: Yürüyün hadi.

0: Sen miydin keçi?
1: Be.
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be.
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be.
0: Doğru ya. Zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum. Yapma dedim. Yetti ama. Ha? Beygir, sen miydin?
1: Be.
0: Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim.
1: Be.
0: Sabrım taştı ama.
1: Be.
0: Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı.

0: de çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
1: Aman. Ah!
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
1: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta.
1: Evet.
0: Peki. Neden şapkama vurup kaçtın sabah?
1: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
1: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
1: Yahu yapmadım diyorum.
0: Tabii kesin.
1: Yapmadım.
0: Yapmamışmış. Bu ne o zaman?
1: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
1: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
1: Şşş Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Amanın. Bebe Ruhi.
1: O kim?
0: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni. Ay, neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
2: Buraya gel.
0: Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
2: Gel. Hayır, buraya gel.
0: Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
2: Gel, gel.
0: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
3: Hay hak!
0: Vay. Bir bakalım Hacıvat. Bebe Ruhiler buradalar mı?
3: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
0: Benler kendimlerde değilimlerkiler.
3: Yahu ne diyorsun?
0: Bebe Ruhiler.
3: Bebe Ruhi demek istedin sanırım.
0: Hayırlar. Bebe Ruhi demekler istemedimler. Bebe Ruhiler dedimler.
3: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
0: Açtımlar. Geller.
3: Hakikaten garip.
0: Grip mi? Ne alakası var griple?
3: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
0: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
3: Acayip yani.
0: Şuayip kim?
3: Of! Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
3: Bu olayı çözmeye.
0: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
3: Olmaz. Gelmen lazım.
0: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe Ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
4: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
0: İnşallah gelmez.
4: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
0: Bu mu hazırlık?
4: Şşşt! Saklan. Ay. Yakaladık seni.
0: Bu ne ya?
4: Bebe Ruhi değil.
0: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
4: Of! Yanlış alarm.
0: Aman Hacıvat. Dikkatli olalım.
4: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
0: O da doğru.
4: Yine biri yaklaşıyor.
0: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
4: Evet ya, gördü.
0: Tamam.
4: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
4: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
1: Peki benden ne istiyorsunuz?

0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun, hem de iki kişisin.
1: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
1: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
2: İkizin olmasın?
1: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.

0: yaklaşıyor. Bir, iki, üç. Vay haylaz vay. Ben de diyorum yedek şapkamı kim aldı?
1: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
2: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
1: Özür dilerim.
0: Neyse, bu kez affettik.
2: Sana ne oluyor Hacıvan?
0: Doğru ya, seni korkuttu.
2: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
0: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
1: Allah razı olsun.
2: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
1: Nedir Karagöz amca?
0: Hahahaha.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
3: Ha? Bu imkansız.
2: Görürsün. Başaracağım.
3: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
3: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
2: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yalnız o yumurtalar defans yaparak
1: Hmm.
0: toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
2: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
3: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
4: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
5: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
6: Savunma mı?
7: Hayır, kavurma.
6: Ha, doğru. Sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
5: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
6: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
2: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
8: Sağ ol Recep amca. Ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
2: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede? Maça mı küstün?
8: Al işte. 1.000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
2: 1.000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
8: Olsun. O kurtarış 1.000 taneye bedeldi.
2: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
3: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
9: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
5: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
3: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
4: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
9: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
5: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
7: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
3: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
8: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
5: Harika bir fikir.
8: Cidden mi?
5: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
7: Ama deve kuşları uçamaz ki.
5: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak. Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
4: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
5: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
2: Çok yorucu olur.

0: Ben yaparım. Hı-hı. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
1: Tamam. Hı. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
0: Yakala! Tekrar sende.
2: Al bakalım.
1: Savunmayı geçemiyoruz.
0: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
1: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
0: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de. At, at. Yakaladım.
1: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız. Hı hı.
3: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
4: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
3: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
4: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
3: Peki nedir bu büyük taktik?
4: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
3: Zaten öyle olmuyor mu?
4: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
3: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
5: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'ın pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat!
3: Üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
5: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
3: Oyunculardan biri yaralanabilir.
0: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
3: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
6: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
7: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
6: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
5: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
3: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
1: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
0: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
7: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
1: Yapabilir miyiz ki?
0: Ben yaparım.
5: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Fakat

0: 일이 재기맨 자주작가이마 엄만박아미우라 내레쿠슈 소난다 도르다 어미니 무슨 내레쿠슈인다 오스만 호차드니를 쳐둬요
1: 우비 폴 아샤 유물설은 베라트 골라내작
0: 사랏 오르타사치 스네길요 기르디벤 오버 블라트 마탈은 골 오늘 작맨 톱스슈 내레키니요 빅골
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
4: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
5: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
2: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba? Evet, ne dersin koca baba?
1: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
2: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı?
0: Ne oynayacağız baba?
1: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
0: Neymiş bakalım?
1: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
1: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
1: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır. Yani hayır.
1: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
1: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
1: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
0: Yaşasın. Oturan adam. Hayır.
1: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
3: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
1: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
1: Ne buldun?
0: Hasta adam o. Oyna falan yapalım hasta adam.
1: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
1: Yavrum gelin çocuğum.
2: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
1: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
1: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
1: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
1: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
1: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
1: Ablama sormak.
4: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren. Hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
3: Şş, biraz gıdıklanacaksın baba.
2: Gıdıklandım ama Emel.
4: Şş. Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
0: Hasta adam önce Allah sonra bize emanet anne.
3: Siz biraz uzanın.
1: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
0: Doğru. Bir dakika lütfen. Dıt dıt pıt. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder.
5: Tedavimiz uzun sürecek.
2: Tedavi mi?
0: Evet.
5: Aman Allah'ım.
1: Ne oldu? Ne var?
0: Yüz derece.
3: Şimdi ne yapacağız?
0: Söyle tedavi aşamasına geçiyoruz.
3: Peçete yazman lazım.
1: Reçete o reçete.
3: Reçete yazman lazım Doktor Ceren.
0: Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
1: Su mu?
3: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
0: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
1: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiyeye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
0: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
1: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
0: Mikrop kaçmış vücudunuza.
1: Nasıl oldu acaba?
3: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
1: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
0: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart.
1: Karga sesi mi o?
0: Evet.
3: Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.
1: Hay Allah. Koşun sebzeleri kurtaralım.
3: Şimdi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Kaç kaç.
3: Git buradan.
0: Hadi uç bakalım.
3: Çal.
0: Hop.
3: Abla.
0: Hep de inanıyorsun.
3: İnanırım tabii.
0: Tamam tamam affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
3: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi?
0: Kaş.
1: Ablamı aradın mı Emel?
4: Evet. Bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
1: Çok masraflı bir iş. Hem de zaman alır.
3: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
5: Biri gidiyor, biri geliyor.
1: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
3: Ne yapacağız peki?
1: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
4: Ben yokum canım, kusura bakma.
1: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
5: Şey,

0: Baba, sanırım ben de yokum. Ben de.
1: Demek yalnız kaldı mı? Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
2: Aa, süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
0: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz. Sarı şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Aa, gerçekten de varmış.
2: Hadi başlayalım.
0: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım. Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
2: Acaba kim gelmiş olabilir?
0: Halam!
3: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
2: Ha? Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
0: Kargaları kovalıyor.
3: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
0: Tamam.
1: Abla, hoş geldin.
3: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
1: Ah, bu da ne?
4: Sürpriz.
3: Seni emekli etmeye karar verdik.
2: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
1: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
2: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

Oh, hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii tabii, senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana, versene ya.
1: Verir misin?
0: Tamam susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam, artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yok,
3: yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: Hı? Siz kendi yaptığınıza bakın.
1: Of! Olmuyor işte.
2: Of! Keşke biri yapsa.

0: Acil ne yapıyorsunuz uşaklar?
1: Uçurtma.
2: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
0: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliysen sen yap.
2: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Be.
3: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
2: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle. Yok yok. Bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
0: Uy! Ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. İzle de öğren uşağım.
4: Ne yapıyorsunuz yahu?
2: Uçurtma yapıyoruz hocam.
4: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
3: Şey, biz yapıyorduk zaten ama.
0: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır göstereyim.
2: Niye beceremeyecekmişim? Hı? Bak ne güzel oluyor işte.
4: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
2: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
0: Ula ver oğlum uşaklara uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
4: Çocuklar. Uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
3: Tamam.
5: Oley. Uçuyor uçuyor.
2: Bakın. Benimki en yükseğe çıkıyor.
0: Olur mu da? Benimki o.
4: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkan. Neyse hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur ben yapacağımı bilirim.

0: üç, dört. Bir, iki, üç.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim. 11, 12, 13.
1: Sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: 라벤의
1: 라벤의
0: 아빈!
1: 아빈!
2: 아빈!
0: 아빈!
1: 아빈!
2: 아빈!

0: Pie.
1: Ah!

Douglas!

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte Şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimikolar bir tane. Bir şey

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet. Sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk turuncu.
7: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
7: Elim söndü. Hayır.
1: Elim sende.
8: Yakaladım seni.
7: Iskaladın.
2: Turuncu, buldum.
8: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
7: Tamam, ebeveynim.
6: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: korup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
6: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
6: Hemen bir...

0: Bir alıştırma yapalım. Tem, tem.
1: Ey, bu çok sert.
2: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
0: Top geliyor.
1: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ey, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Heh, buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız. Şenliğe.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda bişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha? Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha? Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada.

Ha? Merak etme tilki. Kuru aklı tilki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Ha, bu paspas neredeydi? Ay ay ay ay ay ay oh. He? Şıp. He? Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Ay yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değil.

Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Aa, bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabii zamanla işler değişmeye başladı. Abi şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha, böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Balık adamlar, bilimsel

0: öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz, dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm. Kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi

dünyadaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Ah evet, gazı da kapattım anne. Yeah.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimde?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
2: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nur.

0: gelmiştim. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
2: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
2: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
2: Sen çekim falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimizde bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su.

0: sirkeciği için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
1: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
2: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben hallederim.
2: Sen tuz eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
1: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
2: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
2: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
2: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
1: Ben lahanayı halledeyim.
2: Havuçları da ben keseyim.
0: Ben ne yapacağım?
2: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
0: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
2: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
0: Anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
2: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
3: Tamam şef.
2: Ay sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
0: Harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
2: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
3: Anlaştık şef.
2: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
2: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
0: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
2: 1 ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
0: 1 ay mı?
1: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
0: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
2: Sakın! Olmaz canım.
0: Neden?
2: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
0: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
2: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
0: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Hoşça kalın yavrularım.

0: nasıl oldu?
1: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
0: O zaman yine gelir misin yardıma?
1: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 마음이 딘. 무서운 미니미신. 이 시대 미니의 기빔.
1: 하와다 çok güzel. 어? 뭐라 네? 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet benim duyarlı duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde bugünkü keşfimizde
2: Gül gül çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye, geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: Ai! Hã? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
1: Burun mu?
2: Vay arkadaş.
3: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
1: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemi.

0: Temizin ilk organıdır.
1: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
2: Yaman, olur mu öyle şey?
1: Bal gibi olur. Bak izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
2: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret civanım. Yaman, ağzından nefes almaya devam etsin.
1: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.
0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
1: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
1: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukos tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
2: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
2: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut gücü. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
1: Bunları zaten söylemiştiniz.
2: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
1: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
1: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
1: Yerdeki çiçekler mi?
0: Evet.
1: Tabii ki burnumla.
0: Aferin Yaman. Aynen öyle.
2: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
0: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
2: Evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
1: Ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
1: Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Siz simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet, neden sordun?
1: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Evet, harika fikir.
2: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
2: O
1: da benim hapşırdığım gibi hapşırıp...

0: bizi burnun dışına atacak.
1: Aa, çok iyi fikirmiş.
2: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
1: Ucuz atlattık.
2: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
1: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
0: Olur ama bir şartla. Hı?
1: Şart mı? Neymiş şartın?
0: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni atlığa götüreceğim.
2: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: 깜짝이네.
1: 세스, 미키, 세스, 세스 때려봐. 세스, 세스, 세. 어? 저셔봐, 발쳐봐, 주마.
2: 다만 배터 çalışıyor işte. Bütün haftayı saymana gerek yok.
1: evet, hazırız. Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Hurda Olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
0: Evet, ben hazırım.
1: İşte ilk yarışmacımız gidiyor. Harika bir performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor?
3: Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak.
2: İşte gidiyorum. İşte geliyorum. Destur.

0: İnşallah bu hareketlerimi gören birileri vardır. Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müçtebi abi.
2: Dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
4: Aleyküm selam Müçtebi abi.
2: İyi misin Müçtebi abi?
1: Verilmiş sana kan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşe bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet, ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: dağına göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçalarına başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Bütün o seleler,

0: İşte bu abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
1: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

0: Hah, işte oldu bile. Yayların ayarını yapmamız lazım galiba. Deme ya. Hadi devam edelim. Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba?
1: Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
1: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

0: Bu harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmasın burayı.
0: Aslında anneciğim tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Kara, keçe, sizi yeniden görmek ne kadar güzel. Biliyorum canlarım, biliyorum. Beni görmek de ayrı bir güzellik, öyle değil mi? Sağ olun, var olun. Sevmek, sevilmek çok güzel şey arkadaşlar. Birbirimizi severiz, doğayı severiz, ailemizi severiz, bayramları severiz. Aa, bayram deyince aklıma cuma günü geldi. Cuma, müminlerin bayramıdır. E madem laf buraya geldi, var mısınız cuma gününü bayram yapacak sünnetleri çizmeye? Oo, siz hiç düşünmeden hazırsınız. Seçim yapmak çok zor. İkinizi de kırmak istemiyorum. Kara mı olsun, keçe mi? Keçe mi olsun, kara mı? Buldum. Ben başlıyorum. Şaka yaptım, şaka. Açılsın yeni sayfa. Başlayalım karayla. Yağmur mu? Cuma günüyle yağmurun ne alakası var acaba kara? Ha, tamam, şimdi oldu. Cuma günleri banyo yapıp temizlenmek sünnettir çocuklar. Zaten bizlere de temiz olmak, mis gibi kokmak yakışır değil mi? Keçe, hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir el. Buldum. Hemen de anladım. Önce vücudumuzu temizledik. Ardından tırnaklarımızı keselim ki tam olsun. Temizliğimize her zaman dikkat ettiğimiz gibi bayram, kandil ve benzeri özel günlerimizde de dikkat etmeliyiz çocuklar. Bakalım kara bize şimdi ne çizecek? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir elbise. Şık ve güzel. Temiz ve şık bir elbise daha. Bitti mi? Demek bitti. Hiç de detay vermedin sanki ama. Tamam, buldum. Bayrama yakışır şekilde en güzel elbisemizi giymek cumaya çok yakışır. Çok hızlıyız bugün. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. El mi? Üzgünüm keçe. O el az evvel çizildi. Demek o el bu el değil. Bakalım ne çıkacak? Tamam, şimdi oldu. Güzel kokular sürerek mis gibi kokmadan olmaz değil mi? Güzel koku sürmekten peygamberimiz de çok hoşlanırdı. Hatırlattığın için teşekkürler keçi. Oh, mis gibi koktu. Cuma gününü bayrama çevirecek sünnetleri çizmeye devam ediyoruz. Kara, hazır olduğuna göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, ama bu çok kolay oldu. Her gün Kur'an okuduğumuz gibi cuma günleri de mutlaka Kur'an okumalıyız. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür çocuklar. Güzelce hazırlanıp camiye gideriz. Cuma namazını hep birlikte kılarız. Cuma bayramı dediğim böyle olur. Yine bize çok güzel şeyler hatırlattınız çocuklar. Çok teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar tertemiz, mis gibi, bayram gibi neşe dolu günleriniz çok olsun çocuklar. Allah'a emanet olun.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: bari silahım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Şunların güzelliğine bak kardeşim.
0: Esas kokusuna bak Salih. Mis gibi mis.
2: Hobi bahçesinde çilek yetiştiğini de ilk defa duydum bu arada. Çok şaşırdım.
0: Neden şaşırdın ki?
2: Hobi bahçesi deyince ben kitap okunan bir yer sanıyordum. Hani diyorlar ya, hobilerim arasında kitap okumak falan.
0: Ha, sen o yüzden mi yanıma kitap alayım mı diye sordun? Aman, güleceğim şimdi, tutma beni.
2: Gül gül. Şimdi sana bir bilmece soracağım. Bilemediğin zaman da ben güleceğim.
0: Sor kardeşim.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
0: Çilek.
2: Nasıl ya? Nereden bildin?
0: Çok zor olmadı kardeşim. Zekada galip, dehada mülayim.
2: He, tamam tamam. Hadi acele edelim, yoksa dolmuşu kaçıracağız.
0: Kaçırmayız, merak etme. Hem daha Ali gelecek.
2: Ali çok geç kaldı. Onu beklersek zaten dolmuş kaçar.
0: Tamam. Birkaç sıra daha toplayalım, gideriz.
2: Tüm bahçeyi toplamak zorunda değiliz Galip.
0: Değiliz, haklısın.
2: Dolmuş kaçarsa tüm yolu yürümek zorunda kalırız. Biliyorsun değil mi? Üstelik namaza da yetişemeyiz.
0: Rahat ol. Bana güven.
3: Selim topu aldı. Maç tüm hızıyla devam ediyor.

0: Ve top Mustafa'da. Şut ve basket. Durum 10-8. Kazanan Mustafa. Maç biter kardeşim.
1: Bir tur daha uzatalım, son olsun.
0: Olmaz. Maç bitti, ben kazandım.
1: Bir turcuk ya. Hemen yeneceğim seni, söz.
0: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
1: Biliyorum kardeşim. Atasözü, deyimler benim işim. Hadi bir tur daha lütfen.
0: Camiye gidecektik ama.
1: Oo, namaza daha var. Yetişiriz.
0: Emin misin?
1: Tabii ki. İşim çok sürmez zaten.
0: Ya sabır. Hadi tamam. Son tur ama.
1: Kesinlikle kardeşim. İlk sen başla.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Abilerim nereye? İşimiz bitti, dönüyoruz Ali. Bütün çilekleri topladınız mı yoksa?
3: Yok, birazı kaldı. Onları da yedik.
2: Ama neden ya? Hani birlikte toplayacaktık?
4: Hani birlikte başlayacaktık?
2: Geç mi kaldım?
3: 2 saat kadar.
2: O kadar oldu mu ya?
4: Üzülme, bir dahaki sefer gelirsin.
2: Ama ben hiç hobi bahçesine gitmemiştim.
3: Geldin ya, işte burası.
2: Ama ben hiç hobi bahçesinin içine girmemiştim.
3: O da bir dahaki sefere inşallah.
4: Ali dolmuş gelmek üzere. Biraz daha oyalanırsak kaçacak.
3: Evet Ali, bizim bisikletimiz yok.
2: Abilerim, 10 dakikacık lütfen.
4: İmkansız, durağa gitmeliyiz.
2: Ağlarım ama.
3: Yok daha neler.
4: Ama Ali gerçekten yapacak bir şey yok. Sen kocaman abisin. Artık ağlama, kalk hadi.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
5: Ali!
6: Çınır! Hayır! Kedilere bulaşma! O olsun! Hak etti bunu! Anladım Çamur! Tamam gideceğiz! Ama bu bölümü bitirmek istiyorum! Çorbanın içine takma bıyığı mı düşmüş? Tamam! 2 dakikaya gidiyorum! 2 dakika sonra.
4: Ali, acele eder misin? Önce arabayı kaçırdık, şimdi de namazı kaçıracağız senin yüzünden.
2: Ama ben küçüküm galiba abi. Bisiklete nasıl yetişeyim?
3: Çilek yiyerek gitmek için bisikleti bize veren sendin.
4: Hızlan Ali.
7: Allahu ekber, Allahu ekber.
5: Ali!
0: Ezan?
1: Hem de her zamanki gibi tam vaktinde.
0: Al bak, geç kaldık.
1: Topu alalım.
0: Koş koş koş.
6: Ezan, geç kaldım. Abdest alacaktım ben ama. Koş koş koş.
8: Aleyküm, aleyküm selam çocuklar.
1: Namaz bitti mi hocam?
8: Evet.
0: Kaçırdık işte. Hep senin yüzünden Selim. O son tura hiç başlamayacaktık.
8: Neler oluyor? Anlatın bakayım.
1: Hocam, biz aslında biraz basket oynayıp namaza gelecektik ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadık.
8: Hoş geldiniz çocuklar.
5: Hoş bulduk hocam.
8: Hayırdır? Bu ne hal? Kan ter içinde kalmışsınız.
4: Süratte galip olmak hiç kolay değil hocam. Yorulduk.
8: Bisiklette sürat tehlikeli olabilir çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Geçin oturun. Biraz soluklanın, konuşuruz.
1: Siz de geç kaldınız anlaşılan.
3: Hep Ali'nin yüzünden. Hem geç geldi hem de bizi oyaladı.
8: Ali nerede peki?
2: Buradayım hocam. Bilin bakalım size ne topladım.
4: Topladın mı?
2: Bilin bakalım size ne topladık.
3: Dur, sakın söyleme Ali. Bilmece soracağım.
8: Sor bakalım.
3: Alçacık dallı, yemesi ballı.
2: Çilek.
3: Aferin size. Kendileri toplayıp kendileri cevap veriyor.
8: Olsun Salih, cevabı bilmiyordum. Benim yerime söyleyiverdiler.
6: İnanmıyorum. Hepiniz buradasınız. Ne güzel. Ben cemaatle namazın sevabını kaçırdım.
5: Biz de.
6: Siz de mi? Buna sevinemem tabii.

0: Bir zamanlama problemi yaşanmış anlaşılan. Çilekleri yerken konuşalım. Hemen yıkayıp geliyorum. Buyurun bakalım. Bismillah.
1: Salih, dediğin kadar var. Çok lezzetli.
2: Afiyet olsun hocam.
0: Çilekleri tam zamanında toplamışsınız çocuklar. Bu yüzden hepsi olgun ve lezzetli.
2: Evet hocam, çok güzeller.
0: Çilekler olgunlaşamadan önce toplansa ne olurdu?
2: Ham ve tatsız olurlardı. Yiyemezdik.
0: Peki, vaktinden geç topladığımızda nasıl olurdu?
3: Bizden önce tosbağalar hepsini yerdi hocam. Allah korusun. Ya da çürüyüp kururlardı hocam.
4: Çok haklısınız çocuklar. Her şeyin zamanı var. Meyveleri toplamanın zamanı olduğu gibi ibadetlerimizi yapmanın da bir zamanı var. Bu yüzden zamanı en doğru şekilde planlamaya gayret etmeliyiz.
3: Son dakikaya kalınca dolmuş da kaçıyormuş hocam.
2: Cemaatle namazın sevabı da.
0: Her ne kadar cemaati kaçırmış olsanız da namaz için hala vaktiniz var. Namazdan sonra size güzel bir sürprizim var.
2: Sürpriz mi?
0: Zamanında yetişebilirsek evet.
3: Hocam ipucu verir misiniz?
0: Bir düşüneyim. Tamam. İpucu geliyor. Kocaman bir beyaz perde. Bilsen neler var içinde.
5: Sinema!
0: Evet. Namazdan sonra.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu en büyük hedef olur bana.

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak. Ne yapıyorsun Lemi? Ha?
1: Ne?
0: Bu yumurta değil Lemi. Bırak onu.
1: Uuu.

0: Hayır, ver şunu. Ver şu taşı bana. Ver diyorum.
1: Güle güle Süheyl.
2: Güle güle baba.
0: Yumurta değil o. Ver şu taşı bana.
3: Ne oluyor çocuklar?
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba.
2: Sürekli tartışıyorlar baba.
3: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
3: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin olur mu?
0: Etmeyiz baba, güle güle.
3: Hoşça kalın.
1: Güle güle Süheyl.
2: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demiştin. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
2: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovayı getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
2: iyi bari.
5: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
2: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
2: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
2: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
2: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
2: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
2: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
2: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme, eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi?

0: hazırladın?
1: Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Ha, neden koşuyorsun? Hey Lemmy, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemmy, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemmy, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
2: Yala yala.
1: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ah, çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ha, ne oldu Lemmy?
2: Olamaz, dağ kedileri.
3: Ha? Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne.
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.

0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz.
1: Lemi.
0: Ha? Lemi?
1: Aha.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da biliriz.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
4: Okul.
3: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
3: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
3: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
6: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
3: Tamamdır Mehmet.
7: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
6: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
4: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
8: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
4: O zaman...
7: İyilik için!
4: O kısmı geçtik dostum.
3: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
9: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
10: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
11: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
12: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
13: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
1: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
6: Tek bir eksik var.
1: Okul mu?
6: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
1: Ben
2: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
4: Ben, dostum bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
10: Ne oluyor bunları?
4: Bana gülüyorlar.
10: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
4: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
10: Neyse, konuştun mu babanla?
4: Evet, bugün haber gelir inşallah.
10: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yoo.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
7: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
9: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
7: Sadece para değil, bilgi de paylaşılır. Her gün sen bir şamata.

yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: iyi, bu kadar uzak mıydı Agah dedenin evi? Yürüdükçe ağırlaştı bu teleskop. Usta Miço yardımcı Miço'dan önce gider. Hadi koş Elif, koş.
1: Hazır mısın kızım?
2: Ben hazırım da çocuklar gelmedi baba.
1: Biz hazır olalım da onlar gelir gelmez hemen çıkarız.
0: Ha? Gelmedi değil mi?
2: Elif, hayırlı sabahlar.
0: Size de hayırlı sabahlar Sema abla. Gelmedi değil mi?
1: Elif, iyi misin kızım?
0: Hamdolsun Agah dede, sen de iyi misin? Gelmedi değil mi? İşte geldi. Üstelik benden sonra geldi. Nerede kaldın yardımcım? Hiç mi Miço yardımcısı bu kadar geç kalır mı? Erkenden gelmen gerek. Bizi bekletmemen gerek. Telaşlandık. Seni merak ettik. Herkes hazırsa çıkalım mı? Aa, bu da ne?
3: Şey, teleskop.
0: Teleskop da ne?
3: Gökyüzünü daha yakından incelemek için.
0: Dürbün gibi mi?
3: Sayılır. Daha gelişmişi.
0: Ne yapacaksın onunla?
3: Dikkat balonuyla yükseldiğimizde gökyüzünü inceleyeceğim.
0: Ya ben de bakabilir miyim peki?
3: Elbette.
0: Yaşasın.

0: işte bu kadar. Bakalım olmuş mu?
1: Bakalım, ben de bakayım mı?
0: Açısını biraz değiştirsek?
1: Değiştirelim, ben de bakayım mı?
0: Biraz da ucunu dikleştirelim.
1: Dikleştirelim, ben de bakayım mı?
0: 15 derece sağa çevirirsek?
1: Çevirelim, ben de bakayım mı?
0: Sanırım çok oldu. 5 derece sola çevirelim.
1: Çevirelim, ben de bakayım mı?
0: Böyle iyi gibi.
1: İyi gibi, ben de bakayım mı?
0: Şimdi hazır. Bakabilirsin Elif.
1: Teşekkürler. Sonsuza kadar ayar yapacaksın sandım. Fiko, çekilir misin? Göğe bakmaya çalışıyorum. Fiko dedim. Fiko, çekilir misin?
2: Elif, kiminle konuşuyorsun tatlım?
1: Fiko'yla. Ha? Ha? Ama Fiko gelip tam önümde durmuştu.
0: Fiko gökte süzülüyor Elif. Sen teleskoptan baktığın için onu yanında sandın.
1: Ya harika. Bu kadar yakınlaştırıyor demek. Kop kop kop teleskop. Çok çok çok yakın her şey. Lay lay lay, ne güzel.
3: Evet arkadaşlar. Dikkat öyküsü sırası geldi. İnsanoğlu var olduğu günden beri gökyüzünü hep merak etmiştir.
0: Evet, ben de çok merak ediyorum.
3: Yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesinde bile alimler, ilim ve bilim insanları gökyüzünü inceleyip yıldızları, gezegenleri anlamaya, kainatı kavramaya kafa yormuşlar.
2: Tarihteki bu araştırmalara öncülük eden, buluşları, icatları ve eserleriyle tarihe yön veren çok kıymetli Müslüman alimler vardır arkadaşlar.
3: Bunlardan biri de Ali Kuşçu'dur. Bu ismi hiç duymuş muydunuz?
1: Hayır, ben duymamıştım.
4: Ben de.
0: Ben duymuştum. Değerli bir astronom kendisi.
1: Ya, ben neden duymadım hiç?
0: Gökyüzü benim özel ilgi alanım olduğu için duydum Elif.
1: Anladım.
3: Ali Kuşçu'nun babası, kendisi de bir alim olan ve alimlere değer veren Ulu Bey'in Şahincibaşı'ydı. Kuşçu ismini de o yüzden almışlar.
4: Şahincibaşı ne demek Agah dede?
3: Eskiden padişahların, sultanların ava giderken yanlarında götürdükleri avcı kuşları olurdu. Bu kuşların bakımıyla ilgilenen kişilere de Şahincibaşı denirdi evlat.
4: Anladım. Teşekkürler.
2: Ali Kuşçu'nun dünyanın yüz ölçümünü hesaplayan ilk alimlerden biri olduğunu biliyor muydunuz?
3: Ali Kuşçu hacca gitmek için Mekke'ye doğru yol alır. Yolda Tebriz'e uğrar. Burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi görür. Üstelik biliyor musunuz? Uzun Hasan kendisini elçilik göreviyle Fatih Sultan Mehmed'e yollamıştır.
1: Hey, yaşasın! Osmanlı'ya geldi.
2: Evet, üstelik elçilik görevini tamamladıktan sonra uzunca bir sürede Osmanlı İmparatorluğu himayesinde yaşamış. Fatih Sultan Mehmed ona Ayasofya Medresesi'nde görev vermiştir.
3: Burada dersler veren Ali Kuşçu bir yandan da araştırmalarını sürdürmüş, bir yandan da gök cisimlerini araştırmaya devam etmiştir.
2: İstanbul'un enlem ve boylamlarını birebir hesaplamıştır.
3: Üstelik bunu yaklaşık 1000 yıl önce başarmıştır. Güneş saatleri icat etmiş, gezegenler arası uzaklıkları hesap etmiş ve de ayın ilk haritasını çıkarmıştır.
1: Bütün bunları nasıl yapmış Agah dede?
3: Tabii ki çok çalışarak ve Rabbimizin bahşettiği aklını faydalı kullanarak Elifciğim. Evet, artık Ali Kuşçu'yu daha yakından tanıyorsunuz.
1: Evet Agah dede.
2: O halde geçelim mi dikkat sorularına?
0: Geçelim.
3: Evet, ilk sorunuz geliyor. Asıl ismi Alaaddin Ali olan Ali Kuşçu neden bu lakapla anılıyor?

0: oluyordu.
1: Babası Şahinci Başı olduğu için Agah dede.
2: Tebrikler evlat. Zor bir soruyu cevapladın ve bir puanı kaptın.
3: Tebrikler. Ama yarış henüz bitmedi.
4: Yeni sorunuz geliyor. Hacca gitmek için Mekke'ye doğru yola koyulan Ali Kuşçu nereye uğramıştı?
5: Tebriz.
4: Evet, Elif çok yaklaştı ama doğru cevap senden geldi. 2 puanın oldu.
1: Aslında burada puanı yarım yarım bölüşmemiz gerek.
5: Olmaz, kural kuraldır. Doğru cevabı sen verdin.
1: Peki.
2: Kazananı değiştirmeyecek ama son sorunuz gelsin. Ali Kuşçu ilk olarak Fatih Sultan Mehmet'in karşısına hangi görevle gelmişti?
5: Elçilik. Tebriz'den onu elçi olarak göndermişlerdi.
2: Evet Miço, doğru cevap.
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.

0: る消毒。Şey, hiç yardımcısı Alper. Acaba artık teleskopla gökyüzünü izleyebilir miyiz?
1: Evet, hava da kararmaya başladı. Birazdan yıldızlar da çıkar.
0: Yaşasın!
2: Evet, gerçekten de harika. Rabbimizin eşsiz sanatının her zerresi ayrı güzel.
3: Muazzam. Hava kararmaya başladıkça oluşan şu renklerin güzelliğine bak. Kızıllıklar mavilikleri kucaklıyor.
1: Elif, sıra sende.
0: Önce sen bak da en son ben bakayım.
1: Peki. Gökyüzü çok güzel.
0: Bakın burada da bir yıldız var. 3, 4, 5. Bakın bir yıldız daha. Kaç etti?
3: 49.
0: Evet. Şuradakiyle kaç etti?
3: 50.
0: Bir tane daha. Bak bir tane daha. Şunu da saydık mı?
1: Saydık Elif.
0: Şurada da bir tane var. Dur bir dakika. Onu demin saymıştık sanırım. Alper, bu yıldızı demin saymış mıydık?
1: Bilmem, saymıştık sanırım.
0: Dur karıştı, en baştan bir daha.
2: Elif, aman diyeyim. Koca gökyüzündeki yıldızlar hiç saymakla biter mi? Hadi inelim artık, baksana saat kaç oldu?
0: Ama gökyüzüne bakıyordum.
1: Teleskobumu içeri koyarız, istediğin zaman yine bakarsın.
0: Öyle mi? Hey, dikkat teleskobu. Lay lay lay gök yıldız dolu.

0: 유물전우.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있는 정신이 해라 할때 헤매는 선생으로.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

0: Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?
1: Hmm.

Aman dikkat. Çok şükür bitti. Tamam tamam. Seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şey başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: çiçekle dolu olacak.
1: Evet, çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu başlığa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet, kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Aa, bu bir kuş.
0: Aa!
1: Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin.

0: İnternette aradığın şeye bak.
1: Ne ya?
0: Kuş ilaçları nedir ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş. Ne yapacağız biz seninle?
1: Bilmem dedi.
0: Temel amcama mı sorsak?
1: Harika fikir.
2: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat...
0: Fakat ne Temel amca?
1: Yoksa iyileşmeyecek mi?
2: Üzülme Eymen. Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
1: Bilene mi?
2: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
0: Doktor gibi mi?
2: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşım var. Hadi gidip ona götürelim.
1: Yaşasın!
0: Hadi küçük kuş, iyileştirelim seni.

0: Elhamdülillah. Çok çabuk iyileşti.
1: Evet, güçlü kuşmuş.
2: O zaman özgür bırakıyorum artık.
0: Güle güle.
1: Aa, ne güzel uçuyor.
0: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
1: Güle güle.
0: Güle güle.
2: Ne dedi?
1: Teşekkür etti.

0: get to it.
1: Of.
2: Ne oldu Yusuf'um?
1: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
1: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
1: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
1: Siz Yavuz da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
1: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz abi.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt alarak.
3: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Dahi yani bir...

0: fikir değil mi? Harikayım değil mi?
1: Ne demezsin? Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
2: Onu da o zaman düşünürüz.
1: Olmaz öyle şey.
3: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
4: Fosil yakıt nedir dede?
3: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
5: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
6: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
1: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
4: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü?
6: Evet, mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
5: Cidden mi? Nasıl?
6: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
5: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
6: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
1: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
5: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
1: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
2: Saçma! Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
7: Daha neler zeki, çarpılacaksın bak.
2: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
7: Zeki dur, yapma.
2: Öyle işte. Çok saçma.
4: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
1: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
4: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
5: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
6: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
2: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
4: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
2: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
4: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
1: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
6: Önce pervane yapmalıyız.
4: Tamam.
1: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
4: Elektrik nasıl üretilecek peki?
1: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
6: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
2: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
1: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
2: Boşa uğraşmayın işte. Çarpılacaksınız. Al şunu. Keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin. Fazla elektrikten jeneratör patlamasın. Ne?

0: Yeterli değil. Daha hızlı çevir.
1: Sorun yok enişte. Bana jet zeki derler. Tabii.
2: Oluyor oluyor, devam et.
0: Hadi Zeki.
3: Oluyor değil, yoruluyor.
4: Sıra bizde.
0: Ver bakalım profesör.
1: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
5: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız.
2: Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldu.
6: İşte budur. Aferin dama. Mühendis dediğin böyle olur.
7: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
2: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
7: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
1: Birim.
2: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
1: Önce çalık çacık baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
3: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
4: Ben de bakmak istiyorum.
3: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
4: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
7: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
5: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
4: Evet.
5: İşte o da kutup yıldızı. Aa,
2: gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
7: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
1: Ben sayarım.
5: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
1: Çekil bakalım kuçu kuçu. Sen anlamazsın.
0: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
1: Oo! Zeki galaksisi buldum. Yıldızlarla adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
3: Uydurma dayı ya.
1: İnanmazsanız gelin bakın.
3: Oh, gerçekten.
4: Nasıl olur bu?
1: Aa, gitti.
2: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
1: Aman canım. Ha yıldız, ha ateş böceği. Ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
8: Dayı.
1: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı. Akıl almaz büyüklükte, denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 결승 복세 결승 룻룻
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Bugünün konusu yeryüzü çarşısı oldu.

0: Gideceğiz ama size bir sürprizim var.
1: Kamptan başka sürpriz de mi var?
0: Elbette. İşte sürprizim. Ta ta ta tam.
1: Baba, orada hiçbir şey yok.
2: Abla, sanırım babam görünmezliği icat etmiş. Sürpriz dediği bu olmalı.
0: zamanlama hatası oldu sanırım. İşte sürpriz şimdi geliyor. Ta ta ta tam. Yahu tata diyorum. Nerede bu sürpriz?
3: Vın vın vın vın vın vın. Hayırlı sabahlar cimcim yeğencimlerim.
2: Hey, amcam gelmiş. Amca, ne güzel motosiklet bu.
3: Sevdin mi? Adı Mavi Panter.
1: Mavi Panter mi? İyi de amca, bu motor kıpkırmızı.
3: Sahi, ben hiç o yönden düşünmemiştim. Ne olacak şimdi bunun ismi?
2: Kırmızı Ateş olsun mu amca?
3: Olsun tabii ya. Ne güzel oldu.
0: Yahu iki saattir tatam diyorum. Bu tarafı işaret ediyorum. Ne diye gelmiyorsun?
3: Geldim ya abi.
0: Tüm sürprizi bozdun.
2: Eyvah, erzak sepetimiz yok.

0: nasıl yok? Ne demek yok?
1: Ne demek yok? Çünkü koymayı unuttum. Koymadığım için yok.
2: Aşk olsun abi. Kampa gelirken erzak çantası unutulur mu hiç? Neyse ki sen kampa gideceğiz deyince ben erzak çantası hazırlayıp kırmızı ateşe... Koymamışım. Tümden aç kaldık.
0: Ne olacak şimdi? Geri mi döneceğiz?
1: Hayır canım, gider yeryüzü çarşısından alışveriş yaparız.
0: Yeryüzü çarşısı mı? O da ne?
1: Rabbimizin bize sunduğu nimetleri bir düşün oğlum. Toprakta şifalı bitkiler, dallarında sebzeler, ağaçlarda meyveler, derelerde balık, daha neler neler. Böyle düşününce yeryüzü kocaman bir çarşı, değil mi?
0: O zaman hadi hemen çadırlarımızı kuralım da hava kararmadan yeryüzü çarşısından alışveriş yapalım.
2: Çadır kurmak çocuk işi, bana bırakın.
1: Ya sen ne anlarsın çadır kurmaktan?
2: Aşk olsun abi. Benim lakabım çadırların şahıdır. Şak diye çadır kurduğum için verdiler bu lakabı.
1: Hay! Asıl benim lakabım çadırlara fısıldayan adamdır. Kurayım da gör.

0: Çocuklar çadırları kuruvermişler.
1: Ben demiştim zaten çadır kurmak çocuk işi diye. Bak çocuklar 2 dakikada halletti.
0: Aha, elma ağacı. Hadi gidip biraz elma toplayalım. Bu ağacın bir sahibi var mı acep? İzin alsak?
2: Tek sahibim Mevla'dır. Bu ormanda onun rızasıyla bitiverdim. Bir kuşun gagasında taşıdığı minik bir tohumdum ben. Sonra buraya düştüm, toprakla buluştum. Mevla can verdi, ağaç oldum. Yeryüzü çarşısının bir üyesiyim. Sizlere dallarımda meyve, yapraklarımda oksijen sunarım. Göz hakkınız olarak ihtiyacınız kadarını alın ve size bu nimeti sunan Rabbinize şükrünüzü edin.
1: Abicim, burası bir orman. Bağ değil, bahçe değil. Mevla'dan başka sahibi yoktur bu ağacın.
0: Doğru diyorsun. Hadi, ihtiyacımız kadar alalım. Fazlasını alıp israf etmeye de lüzum yok zaten.
1: Bakın burası yeryüzü çarşısının manav reyonu. Buradan meyve alacağız.
3: Peki ödemeyi nereye yapıyoruz?
1: Burada ödeme yalnızca şükürle oluyor cimcim yeğencim.
0: Mevla'nın doğa vasıtasıyla bizlere sunduğu nimetlere şükretmenin en güzel yolu doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak. Bu nimetlerin her daim var olması bizim dikkatli ve özenli tutumumuzla mümkündür.
1: Abi, baksana şurada semiz otları var.
2: Ben semiz otuyum. Mevla'nın bir hikmetiyim. Kendiliğimden bitiveririm sağda solda. Vücudunuza faydalarım saymakla bitmez. Kalbe, kemiklere, sinir sistemine iyi gelirim. Hadi toplayın biraz. Afiyetle yiyip Rabbinize şükrediniz.
3: Evet, manav reyonundan ihtiyacımız kadar sebze ve meyveleri aldık. Sırada ne var?
1: Aha! Şu dereye baksana abi! İçi balık doludur buranın. Hadi olta sallayalım, balık tutalım. Kampta pişirir yeriz.
0: Aha! Harika bir fikir buldum. Hadi dereden balık tutalım.
1: Ben ne dedim?
0: Canım ne fark eder? Ha sen, ha ben.
2: Ben dereyim.

0: güzelliğim insana huzur verir. Tabiata can olurum. Sizlere balık veririm. Oksijen üretirim. Faydalarım saymakla bitmez. Hadi biraz balık tutun, karnınızı doyurun ve Rabbinize şükrünüzü gösterin.
1: Balık işi benden sorulur. Çocuklar, söyleyin amcanıza da duysun benim lakabımı.
2: Çadırlara fısıldayan adam.
1: Canım, onu mu diyorum Sefa? Hani bana altın olta derler ya, çok iyi balık tuttuğum için ha?
3: Abi, amma da yaptın. Asıl benim lakabım...
2: Çadırların şahı.
3: O değil, cimcim yeğencim. Benim asıl lakabım balık üstadı. Tek oltayla 5 balık tutarım ben.
1: Hadi salla oltanı da görelim kim daha iyi. Aha, yakaladım. Gördün mü nasılmış kardeşim?
3: İşte bu kadar. Şimdi bu derenin meşhur balığı oltamda. Bakın bu balık ne balığı biliyor musunuz?
1: Çizme balığı sanırım.
2: Hey, balık tuttuk.
1: Her balıkçı ilk denemesinde böyle şanslı olur.
3: Evet, buna acemi şansı derler ve bir daha tekrarlanmaz.
4: Demek ki sizde 2 kere acemi şansı var.
1: Evet, onlar balık tuttu, biz de deredeki çöpleri temizlemiş olduk. Ama dereleri, denizleri kirletmemeye özen göstermeliyiz. Böylece onların bizlere sunduğu nimetlerden çok daha uzun süreler faydalanabiliriz. Evet arkadaşlar, kampa gelirken erzak çantamızı unuttuk ama çok şükür ki yeryüzü koskocaman bir çarşı. Bize sonsuz nimetler sunuyor. Üstelik hiçbir beklentisi olmadan...
3: Tek beklentisi var. Kıymetini bilmek, kirletmeyip temiz tutmak.
4: Seni de tebrik ederim abi. Çok iyi akıl ettin yeryüzü çarşısı işini.
1: Ben de seni ederim kardeşim. Çok güzel yol gösterdin bize. Çok özlemişim seni.
4: Ben de seni. Seninle böyle tatlı tatlı atışmayı bile özlemişim.
0: Evet. Yeryüzü bizlere sonsuz nimetler sunar. Bu nimetleri bize sunan Rabbimize şükrümüzü göstermenin en güzel yoludur doğayı korumak, kirletmemek. Böylece hem şükrümüzü göstermiş oluruz hem de doğa uzun yıllar bize güzel nimetler sunmaya devam eder. Minicik tohumdan kocaman elma ağacı, hiçbir bakım istemeden kendiliğinden büyüyüveren semizotu, dereden balık. Başka nerede var bu bolluk?
3: Ama bu kaynaklar tükenmez değil. O yüzden kıymetini bilip sahip çıkıp korumak gerek. Kaynakları korumak işte bu kadar basit.
1: Efendim, biz oynadık kıssayı, sizler alın hisseyi. Rabbimizin bize verdiği nimetleri bulabildiğimiz yeryüzü çarşısının kıymetini bilmeli, şükrünü etmeli.

0: Ha? Merak etme tilki. Kuru ya aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 너희 나 앞이었어?
0: 응! 나야 남았으니 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle mi?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Hı-hı. Bu gürültüde iki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir. Hı-hı.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat.

0: Bilemedik dayıcım. Ne desek boş. Bana hiç bakmayın. Ben küçüğüm.
1: Tamam. Bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
0: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
0: Yok. Ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
2: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
2: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
3: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
1: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
2: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
1: Gelin bakalım. Yatak.
0: Ben yatağımı vermem.
2: Ben de.
0: Ben de.
1: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
0: Dayıcığım.
1: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu ha.
3: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
1: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay dayı, bu harika bir şey.
0: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
1: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
0: Dayım bu sefer başardı galiba.
1: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan.
2: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
1: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묵해날 수 있는 정수쇼에 나한테
2: 헤매는 선행으로
1: 별로 없는 살카다시들 미세배 얼어버려 왔음.

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba, hadi ne olur.
0: Böyle ıslak çimenin üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
1: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
0: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
1: Emeksiz yemek olmaz.
0: tamam dedik bir kere. Kızağı beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
1: Evet, cam ağacının yanında.
0: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
1: Affedersin baba, haklısın.
0: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
1: Baba, kask. Alıp geleyim.
0: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
1: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
0: Hazırım.
1: Baba, sanki biraz korktun mu?
0: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
1: Peki o zaman, üç deyince. Bir, iki,

Evet. Nasıl ama? Eğlenceli

0: mi baba?
1: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
0: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
1: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
0: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
1: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
0: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok soğuk.
1: Dikkatli ol.
0: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
1: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
0: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
1: Murat, iyi misin?
0: Baba, baba, neredesin?
1: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
0: Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
1: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
0: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
1: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
0: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
1: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
0: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
1: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
0: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
1: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
0: Dinliyorum baba.
1: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
0: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
1: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
0: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
1: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
0: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
1: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
0: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
1: Mağarada 3 gün kalmışlar.
0: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
1: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
0: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
1: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
0: Eyvah!
1: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
0: Ha?
1: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
0: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
1: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
0: Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimi

0: Bizi duyuyor musunuz?
1: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
0: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
1: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
0: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
3: Sakın korkma.
0: Sıkı tutun delikanlı.
1: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
1: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
1: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: Ah ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
1: Karanlıktı ama korkmadım.
3: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
3: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
0: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
3: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
0: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
1: O kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
3: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yok. Yazın kayılır mı hiç?
1: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
1: Tam buraya geleceğiz.
0: Olur tabii. Dikkatli olun.
4: Ben öne oturabilir miyim?
1: Sen bilirsin. Ama karda kaymaya benzemez.
4: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Malzemeler hazır.
1: Gemiler de hazır olacak abi, az kaldı.
0: Bu ne Cemre?
1: Uzun burunlu gemi.
0: Bu ne peki?
1: Uzun kuyruklu gemi.
0: İyi de Cemre, hepsini farklı yapmışsın. Ne gerek var?
1: Ne gerek yok abi? Gemiler derede yarışacak. Kimin kazandığı belli olmasın mı?
0: Belli olmasın canım. Madalya mı takacağız gemilere?
1: Takmayacak mıyız?
0: Tamam kardeşim, onu da bir çare buluruz.
1: Sen bulursun abi. Sen tanıdığım en mühendis abisin.
0: Bu da çatılı gemi herhalde.
1: Hiç gemilerin çatısı olar mı abi? Şakbalı gemi o. Terleten güneşler için.
0: Doğru ya. Nasıl da düşünemedim. Hadi bismillah. Ne yapabileceğimize bir bakalım.

0: Şak balı gemi. Hay Allah'ım. Bu benim kaderim mi?
1: Ha? Şak balı gemiyle mi konuşuyorsun? Yarış hakkında mı?
0: Hayır.
1: İstediğin şeyler varsa dua edebilirsin, biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum canımın içi.
1: Ben her gece uyumadan önce abimle maceralı oyunlar duası yapıyorum ve yarın oluyor ve yarınlarda hep maceralı oyunlar oynuyoruz. Sen de denemelisin bence.
0: Hı? Olur, denerim. Oh be, şükür bitti nihayet.
1: Oh, bitti şükür. Şimdi kanatlı gemiyi yapabilirsin.
0: Kanatlı gemi mi?
1: Evet, bak.
0: Yeter ama ya. Kanatlı gemi falan olmaz.
1: Oldu işte abi.
2: Hay Allah. Çelebi'nin sabrı taşmış yine. Eyvahlar olsun.
0: Sana koca bir filo yaptım. Kanatlı gemi nedir ya?
1: Bak şöyle bir şey. Minik, tatlış bir gemi. Sadece de kanatları var.
0: Ne istediysen yaptım ama kanatlı gemi olmaz Cemre.
2: Bal gibi de olur.
1: Dede!
0: Nasıl olur dede?
2: Yaparsın, olur.

0: Kanatlar koca gemiyi taşır mı?
1: Koca uçağı taşıyor ya.
0: Doğru.
1: Burada koca bir donanma var evlat. Çıkarma mı yapacaksınız?
2: Yok dede, çıkarma değil bu, toplama. Derede yarıştırmak için gemi topladık.
0: Toplamadık, inşa ettik.
2: Ben de resimlerini çizdim.
1: Vay vay vay. Ne güzel gemiler çizmişsin cimcime. Yoksa sen de büyüyünce mühendis mi olacaksın?
2: Hayır. Ben büyüyünce teyze olacağım.
1: Teyze mi?
2: Evet. Teyzem Almanya'da yaşıyor ve her yeri geziyor ve maceralara katılıyor ve çok eğleniyor.
1: Teyzen mimar ve Almanya'da doktora yapıyor.
2: Doktora ne yapıyor? Doktor hastamış mı?
0: Teyzem üniversiteyi bitirdi ve şimdi Almanya'da okumaya devam ediyor Cemre.
2: Hala okula mı gidiyor? Teyzem hala ders çalışıp ödev mi yapıyor?
1: Evet.
2: Ama teyzem fotoğraflarında çok mutlu.
1: Neden mutlu olmasın evladım? Safiye'm okumayı, öğrenmeyi çok sever. Ders çalışırken de mutludur o.
2: Çok ilginç. Vazgeçtim. Teyze olmayacağım. Senin fatrin için mühendis olacağım dede.
0: Mühendislerin ders çalışmadıklarını zannediyor.
1: Sus evlat, sus.
2: Kanatlı gemimi yaparsam büyüyünce mühendis olacağım abicim.
0: Ben de büyüyünce Evliya Çelebi olacağım galiba dede.
1: İlahi çocuk.
0: Bu kadar çile çekince evliya olunmuyor muydu?
1: Hay Allah, iyiliğini versin Çelebi. Berhudar ol.
0: Berhudar. O da olur.
1: Dur evlat, gülmekten mitap düştüm.
0: Ama dede, haksız mıyım? Bir filo dolusu gemi yaptım. Bir kanatlısı eksikti. Yarışa değil de fileye çıkacağız sanki. 2024 gemi modası.
1: Yahu dur. Güldürme artık.
0: Geminin teknesi, direği, yelkeni işte. Daha nesi olsun? Bir de şakması olsun. Yok yok, bir de kanadı olsun.
1: Olsun evlat, olsun. Cimcimenin gönlü olsun.
0: Kanat bulursak gönlü olacak inşallah.
1: Şunları dene bakalım.
0: Ha, hiç de fena olmadı dede.
1: Ya, demek ki gemilerin de modası olurmuş.
0: Ya dede.
1: Tasarımlar elbette teknolojinin gelişmesiyle paralel ilerliyor. Ancak her devrin kendine özgü bir estetik anlayışı var. Bugün bu anlayış fayda ve konforun gölgesinde kalsa da geçmişte gemiler mühendislerin değil de adeta sanatçıların elinden çıkmış gibiydi.
0: Ya gerçekten mi? Keşke görebilsek.
1: O sanat eseri gemileri nerede bulacağımızı biliyorum evlat.
0: Yaşasın!
2: Kanatlı gemi. Artık tüm gemiler hazır olduğuna göre hepsini boyayabilirim.
1: Boyayamazsın.
2: Ama neden?
1: Gemileri suya indireceğiz cimcime. Onları boyarsak su kirlenir.
0: Ormanda binlerce canlı yaşıyor Cemre.
2: Peki ama gemilerimin hepsi aynı renkte. Sanki okula gidiyorlar.
0: Bunların hepsi askeri gemiler Cemre. Üniforma giydikleri için hepsi aynı.
2: Evet. Peki o zaman. Hadi gidelim.
1: İleri marş.

0: Hı? Ne kadar büyük bir pervane.
1: Yavuz zırhlısına ait.
0: Ya çok büyük değil mi ama?
1: Savaş gemisinden bahsediyoruz evlat. Bu geminin pervanelerinden yalnızca biri. Ha?
0: Çapa değil mi bu dede? Aman Allah'ım ne kadar büyük.
1: Bu da Yavuz zırhlısına ait ocaklık demiri. Geminin toplamda 7 adet demiri vardır evlat.

0: baş iskele sancaktakiler ocaklık demiri olarak adlandırılır.
1: Hmm. Uf, ne kadar ağırdır kim bilir?
0: 4 tona yakın.
1: Ya, vay dede, ne kadar şık bir bina.
0: Öyle, müze için yeni bir mekan ihtiyacı doğduğunda bir yarışma açılıyor ve bu binanın projesi kazanıyor.
1: Ne güzel, daha önce neredeymiş peki müze?
0: Deniz Müzesi 1897 yılında Müze ve Kütüphane İdaresi adıyla Tersane-i Amire içerisinde küçük bir binada hizmete girmiş evlat.
1: Ha, ne güzel düşünmüşler. Acaba kimin fikriymiş?
0: Müze 2. Abdülhamit'in izniyle dönemin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Hasan Hüsnü Paşa tarafından kurulmuş. Müze pek çok bölümden oluşuyor. Tarihi kayıklar, ahşap ve metal objeler, tekstil dokuma eserleri, taş eserleri, kağıt eserleri ve sanat eserleri.
1: Tarihi kayıklar!
0: Bunlar saltanat kayıkları evlat.
1: Yani Osmanlı sultanlarının kayıkları.
0: Aferin.
1: Ha, ne kadar büyük bir kuş.
0: Evet, bir kartal. Kültürümüzde kartal figürünün büyük önemi vardır. Gücü temsil eder.
1: Ha, mantıklı. Ha? Aslan! Aslanın neyi temsil ettiğini sormayacağım dede. Elbette o da gücü temsil ediyor. Bu ne güzel bir kayık ve de çok farklı.
0: Dikkatin fevkalade evlat. Tarihi kadırga. Bu deniz aracı günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesidir.
1: Ya, tamamı ağaçtan mı peki?
0: Evet, yapımında en az 9 farklı tipte ağaç kullanılmıştır. Kadırganın Osmanlı döneminde 1521-1655 yılları arasında inşa edildiği tespit edilmiştir.
1: Bu koca gemi nasıl hareket ediyordu peki dede?
0: 24 kürekle kullanılan bu kadırganın yalnızca bir küreği bile 3 kişi tarafından kullanılıyordu evlat.
1: İnanılmaz.
0: İşte bu teknenin bizim tarihimizde çok önemli bir rolü var evlat.
1: Nedir dede?
0: İnebolu kayığı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu tekneyle mühimmat sevkiyatı yapılmıştır. Bu kayıkların İnebolu sahiline getirdiği mühimmat, İstiklal yolu aracılığıyla kağnılar kullanılarak Ankara'ya ulaştırılmıştır.
1: Ya ne mutlu onlara.
0: Ne düşünüyorsun evlat?
1: Haklısın dede. Cemre galiba gerçekten de mühendis olacak.
0: Olur tabii, neden olmasın?
1: Yani koca müzeyi gezdik. Onlarca gemi gördük. Tarih boyunca bir kişi de çıkıp gemilere kanat takmayı akıl edememiş.
0: İlahi çocuk.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Hı? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karları

0: Küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş, böyle düşünüyormuş balayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş balayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış balayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Balayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez balayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofretle kek ama.
0: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
2: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeği.

0: seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum.
2: Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
0: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
0: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
0: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
1: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin.
2: Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
0: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: bölümü yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: bölümü yemek için. Bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın! Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gençler, hı? Bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.

0: Gezginler, bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
3: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
3: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
3: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: Bak şimdi havaya girdim.
1: Dikkat et, suya düşme. Ha? Hadi Caner, Arif Baba farkı açıyor.
0: Ben de balık tutmuyorum herhalde. Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Heh, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İlk ipucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: dikkat et.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil, oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındım gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ne diyor?
0: Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
2: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatın da yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
1: Yine anlamadım.
0: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
2: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
1: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
0: Çok şükür.
2: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
1: R harfi.
0: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.
2: Hı?

Dikkatli olun. Aferin.

0: Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Ah, bittim.
2: Al benden de o kadar. Arif baba varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
0: Evladım, işte son ipucu bu.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak rey gibi durmuyor mu?
2: Aradığımız son işareti gösteriyor.
0: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
2: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı,
1: sabır.
0: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
1: Başarının sırrı da buradadır.
0: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
1: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
2: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
1: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
0: Buna da şükür.
1: Sabrın sonu selamettir Arif baba. Zor olan kısmı geçtim.
0: İlahi çocuk.

0: Çam sakızı mı alacaksın Hacer teyze?
1: Yok yahu. Çam sakızı çoban armağanı bir deyimdir.
2: Herkes gücünün yettiğince ikramda bulunur yani.
0: Hmm, anladım.
1: Ben yemek yapayım diyorum.
2: İyi de zaten yemeğe davetliyiz. Yemeğe giderken yemek yapılır mı?
1: Ama bu öyle bir yemek değil. Şöyle dumanı üstünde bir börek.
2: Uf deme. Kıymalı mı?
1: İstersen yaparım hocam. Yemek de yenmese bile yemeğin üstüne çay da iyi gider.
2: O zaman ben direkt çaydan başlayayım.
0: Sen ne götüreceksin hocam?
2: Hacer teyzenin beğendiği bir avize vardı. Onu alacağım.
0: Hmm, ben bir şey düşünmedim.
1: Üzülme bir Emin. Sen zaten ev sahibisin.
0: Olsun. Hediyeleşmek sünnettir. Peygamberimiz hediyeleşin. Çünkü hediyeleşmek gönülden kini söker atar buyurmuştur.
2: Böyle bir ilim sahibi olman Hacer teyzeye ve Hakkı babaya verebileceğin en güzel hediyedir Emin. Canını sıkma.
1: Evet, bence de.
2: Hadi bana müsaade. Cemaat bekler.
1: Beni de kitaplar bekler.
0: Olsun. Yine de bir şeyler düşünmeliyim.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Harun. Hey! Sana diyorum. Harun.
3: Ha? Bana mı dedin?
0: Yok. İsmail'e dedim.
3: Ha, tamam o zaman.
0: Ya çıldırtma beni. Sana dedim tabii.
3: Ne dedin?
0: Aslında daha bir şey demedim.
3: Deme zaten. Kafamda deli sorular var.
0: Belli. Bugünkü ezberine bile başlamadın daha.
3: Aklımda bu kadar soru varken aklıma girmiyor.
0: Neymiş o sorular?
3: Acaba yarın Hacer teyzenin davetinde yemekte ne var?
0: Şaşırmadım. Başka?
3: Şey, aslında başka yok.
0: Ama deli sorular var dedin.
3: Aynı soru işte. Defalarca dönüp duruyor kafamda.
0: Aslında benim de kafamda bir soru var.
3: Neymiş?
0: Millet Hacer teyzeye hediyeler götürüyor. Bizim elimiz boş.
3: Aa, doğru vallahi.
0: Ne götürsek ki?
3: Bilmem. Aklıma bir şey geliyor ama.
0: Ne?
3: Yok yok, gelmiyormuş.
0: Dalga geçme Harun ya. Çok mahcup olacağız.
3: Orası da öyle ama bilemedim ki ne alsak.
0: Düşünelim.
3: Bir dakika ya. Biz niye düşünüyoruz ki?
0: Kim düşünecek? Kitaplık mı?
3: Neredeyse bildin.
0: Nasıl ya? Açık konuşsana.
3: Kitaplar Emin. Kitaplar.
0: Kitaplar mı? Sen çıldırdın mı Harun? Ne diyorsun? Anlamıyorum ki.
3: Bak şimdi. Bak şimdi. Rastgele bir kitap seçtim. Şimdi buradan da rastgele bir sayfa açacağım ve parmağımı rastgele bir yere koyacağım. O kelime bize fikir verecek.
0: Of Harun ya, dalga geçmenin sırası mı?
3: Hadi ama dostum. Hem eğleneceğiz hem de fikir bulacağız.
0: Of, tamam tamam. Aç bakalım bir sayfa.
3: İşte benim dostum.
0: Al sana fikir. Artık gidip abdest alırız.
3: Yok artık. Tamam, tekrar deneyelim.
0: Yok arkadaş, anlaşıldı. Bu kitap bize zorla abdest aldıracak.
3: Tamam, tamam. Sen dene bu sefer.
0: Ver bakalım.
3: Zikir mi?
0: Bilemedim. Ne çağrıştırıyor sana?
3: Zikir, fikir, tekir, bekir.
0: Öyle değil be. Hediye olarak.
3: Ha, tamam. Bilmem.
4: Tesbih.
3: İşte bu. Tam da senin olayın bu.
0: Tabii ya. Ama nasıl?
3: Yapma dostum. Senin işin bu.
0: Ama ben torna tezgahını kullanmayı bilmiyorum ki. Hep Hakkı Baba yaptı torna işini.
3: O zaman ondan rica ederiz.
0: Olmaz. Tamamen kendi emeğimiz olmalı. Ne?
3: Diyorum ki...
0: Aman deme. Sen ne zaman böyle baksan kendimizi bir çıkmazda buluyoruz.
3: Hadi. Güzel fikir aslında.
0: Hayır.
3: Ama daha söylemedin bile.
0: Her ne söyleyeceksen şimdiden cevap veriyorum. Hayır. Yine sana uydum ya. İnanamıyorum kendime.
3: Merak etme. Güzel olacak.
0: Işıkları yaksana.
3: Yerini bulamıyorum.
0: Hemen kapının yanında.
3: Sanki kapıyı görüyorum.
0: Ya girdik ya içeri. Kapı o kapı işte.
3: Ya sen açsana o zaman.
0: Şşt, nereden çıktın abla ya?
5: Siz çağırdınız ya.
3: İyi de lambayı niye düğmeye vurarak açıyorsun?
5: Sizi korkutmak istedim.
0: Başardın da.
5: Ay bayılırım gizli işlere. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Yok gizli falan değil. Hakkı Baba'dan izin aldım.
5: Niye gece geldik o zaman?
0: Daha sakin oluyor diye. Gündüz Hakkı Baba çalışıyor.
3: Hadi hadi oyalanmayalım başlayalım.
5: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Ha, bilmem.
3: Bilmem mi?
5: Ya niye geldik o zaman buraya?
0: Şey Hakkı Baba tarif etti ama bakalım yapabilecek miyim?
3: Yaparsın yaparsın. İnanıyorum sana.
5: Ben de. Galiba yani.
0: Of. Galiba önce taşı tezgaha yerleştiriyoruz. Şimdi de çevirme düğmesine basıyoruz.
3: Emin misin?
5: Gözünü seveyim. Evet eminim. Çünkü adım Emin şakasını yapma.
3: Aynen ya.
0: Üf tamam ya. Neyse hadi bismillah. Allah Allah. Neden olmadı?
3: Hadi tekrar deneyelim.
0: Bence denemeyelim. Yarın aydınlıkta yapalım.
3: Süper fikir. Hadi gidelim.
0: Bu ne hız be? Beni buraya getiren sendin. Israr etmeyecek misin kalmak için?
3: Neye ısrar edeyim? Kafama taş fırlatmana mı?
0: İyi be.
5: Yatsı okundu zaten. Emin'in dediği gibi yarın gelelim.
4: Olur.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: İyi de zaten az önce namaz kılmamış mıydın sen?
0: Kıldım.
3: Niye abdest aldın?
0: İkindi namazı için hazır olmak istedim. Burada abdest almak daha kolay oluyor.
3: Vay uyanık.
0: Neyse hadi gidelim artık.
6: Gençler selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam hocam.
6: Ya çarşıya gitmem lazım. Hacer teyzeye avize bakacağım. Bu işlerden anlayan biri lazım bana.
0: He.
5: Ne var ya?
0: Kadınlar anlar bu işlerden.
6: Bence de.
5: Tamam.
3: Sen bize yetişirsin.
6: Yetişir yetişir. Uzun sürmez bizim iş.
5: İnşallah.
3: Amma bozuldum orali.
0: Sorma. Çok istiyordu görmeyi.
3: Neyse. Hadi biz gidelim.
0: Aman ne komik.
5: İşin en heyecanlı yerinde ya. Allah'tan iş erken bitti hakikaten.
1: Aa Zehra, seni gördüğüme çok sevindim.
5: Fatma abla. Ben de sevindim.
1: Akşama böreği yetiştirmem lazım. Ama işlerim uzadı. Bana yardım eder misin?
5: Olur.
0: Çok vaktimiz yok. Hemen başlayalım.
3: Aynen dostum. Akşama 4 saat var. 3 saat 45 dakikası tornayı kullanmayı öğrenmekle geçse kaldı 15 dakika.
0: Ne komik.
3: Tamam ya. Hadi başlayalım.
0: Bu da ne?
3: Yuh. Kağıt işte görmüyor musun?
0: Kağıt olduğunu anladık da ne kağıdı?
3: A4 kağıdı.
0: Of ya.
3: Tamam tamam alıp bakalım işte.
0: Ya Hakkı Baba'nın özel bir notuysa? Bakmamız uygun olmaz.
3: Aa kağıtta bir şey yazıyor.
0: Demek ki özel değilmiş.
3: Peki ne yazıyor?
0: Tornanın nasıl kullanıldığı yazıyor.
3: E süper işte.
0: Aynen dostum, süper.
3: Dün gece nasıl görmedik bu kağıdı biz?
0: Bilmem.
3: Her neyse, hadi yapalım artık tespihi, geç kalacağız.
5: Ay! Selam.
3: Of abla ya, bir kere de normal girsen olmaz mı şu odaya?
5: Hadi hadi uzatma, yetiştin mi?
0: Yetiştin Zehra abla, yetiştin. Şu kullanma kılavuzunu okuyalım bakalım.
3: Kafaları koruyun gençler.
0: Bu kez tarife göre yaptık. Allah'ın izniyle bir şey olmaz.
5: Sıkıntı yok gibi duruyor.
0: Aynen.
4: Yaşasın.
0: Bakalım bundan sonra ne yapacağız?
6: Avize işi tamam.
1: Börek işi de.
0: Biz de tesbih yaptık Hacer teyzeye.
6: Aa, ne kadar güzel.
1: Maşallah size. Demek Hakkı Baba'nın yazdırdığı kılavuz işe yaramış.
4: Hakkı Baba'nın yazdırdığı mı?
1: Pot mu kırdım?
7: Sürprizi bozdun diyelim.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba. Tahmin etmeliydim.
7: Cümlenizden emin. Tarifle de olsa bunu başarmış olduğunu görmek beni mutlu etti. Eline sağlık.
5: İşin çoğunu Emin yapmış olsa da biz de yardım ettik.
7: Size de aferin çocuklar. Bu kadar ince düşünceli olmanız çok güzel.
6: Gerçi Zehra herkese yardım etti.
5: Evet ya.
7: Hadi çocuklar, oyalanmayalım. Yemekler soğudu.
6: Evet ya. Şu tepsiyi Fatma'nın elinden almamak için kendimi zor tutuyorum.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım, gözlerime gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu Minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah,
2: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Long Show.
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Oh, çok sıkıştım. Oh, şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo! Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
5: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
7: Aa, birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
8: Aa, şu mavi olan benim.
7: O zaman buyurunuz efendim.
4: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
5: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
8: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
5: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
3: Ilık bir duş tüm yorgunluğumu alır.
6: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim.

0: komşu, komşu.
1: Ses Kıpır'ın evinden geliyor. Kim o?
2: Dostum, köfteler zıplıyor.
3: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
1: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
0: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
1: Ama neden? Burası benim evim.
4: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
1: Mesela ben uyumak istiyordum.
3: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
2: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
3: Oy, bu ne kokusu böyle?
1: Nefis.
3: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
5: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
2: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
6: O kadar güzel kokuyor ki.
4: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
2: Aa, çok üzgünüm. Düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
7: Hey!
3: Durun. Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
4: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
3: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
0: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
3: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
1: Komşum, tuzu uzatır mısın? Tabii ki komşum.
3: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
2: Afiyet olsun Kıpır.
5: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncilerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü. Fırçamız yok ama yüz.

0: yüzgeçlerimiz var.
1: Hey!
2: O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
4: Turuncu, turuncu boya.
5: Oo, siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
7: Şak şak karıştır, gri gri boya.
8: Mavi, mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya.
4: Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
8: Bak, bak, gör. Aa, ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet İncim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
8: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
8: Ama Puf, Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
5: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
2: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
3: Aa, nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
6: Hayır istemiyorum.
3: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
2: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin Kıpır.
0: Aferin incilerim.
6: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
5: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
9: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
2: Aa, ikisi aynı resimler.
9: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
3: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
9: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
8: Öğretmenimiz ne demişti?
6: Önce bak, sonra gör.
3: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
2: Hey! Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
8: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
6: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
5: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
9: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım baktım gördüm. Finiş şemsiyesi burada var.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaştı.

0: tutabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,
0: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: Nasıl yani?
0: Açıkladı.
1: Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır.
0: Ve sonra?
1: Hadi gel göbeğini serinletelim,
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen Tosba ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?
0: Diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: evi kim bilir nerede? Belki de iskelede yaşıyordu, buraya gezmeye geldi,
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: Doğru.
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: Eyvah! Ya Ayla?
0: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,
0: demişti.
3: Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler.
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: Bir şey yok galiba,
0: dedi Bera.
2: Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
1: Nereye gideceğiz?
0: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum? Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını.

0: Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti. "Su akar, denize varır," demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: "Aferin, bu çok iyi bir hareketti,"
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: "Şükürler olsun,"
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
2: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
3: "Bugün artık bitebilir, yeterince korktum."
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız. Adımız Ayla ve Bera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Katibimin setresi uzun eteği... Oh! Dikkat etsene azizim. Omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse. Eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Biz de dayılık tuzsuza eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi!
1: He!
0: Bana bir balık!
1: He!
0: Yok yok, iki olsun.
1: He!
0: Hatta üç olsun, üç.
1: He!
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
1: He!
0: Tamam, bir olsun.
1: He!
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He? Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuz'un adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Tamam, görürsünüz siz.
2: Ay Hak! Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of senin. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacivat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?
2: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Hiç.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem. Bir acayip.
1: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyur Çelebi efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabi.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: Yarım mı?
0: Hiç.
1: Yarım. Tabii ki.

0: Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
1: Dursun.
0: Buyur abi.
1: Dursun.
0: İçine tuzsuz deli Bekir girmiş sanki.
2: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
4: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
4: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
4: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedin?
4: Ya da Çelebi kafayı yedi.
3: Hay aklında 100 yaşa.
4: 1000 değil mi o canım?
3: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
4: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
3: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
4: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
3: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuz'a söyleyelim o zaman.
4: Bak işte bu iyi fikir.
3: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
4: Amanın.
5: Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
3: Edememiş zaten. Şekersiz nedir ya o?
4: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
3: Doğru.
5: Demek Şekersiz Deli Çelebi.
6: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
5: Buyur tüccar efendi.
6: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
3: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
6: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
5: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
6: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
3: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
6: Sabır Karagöz'üm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
4: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
3: Doğru yahu.
6: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
5: Şimdi üzüldüm adama.
4: Tüccar Efendi haklı.
3: Ne yapacağız şimdi?
6: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
7: Tüccar Efendi!
6: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
3: Ne yapacağız?
6: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
4: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
5: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
6: Ben de esnafları dolaşayım.
3: Ya ben?
4: En kolayı seninki Karagöz.
3: Neymiş?
4: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
3: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
5: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
3: Of ya.
1: Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
0: Selamun aleyküm Çelebi.

0: beyefendi.
1: Aleykümselam azizim. Yani eyvallah.
0: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
1: Ha şöyle. Korkacaksın benden.
0: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
1: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
1: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
2: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
1: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
2: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
1: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
2: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
1: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
3: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
4: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
5: Oh be, sonunda namım da kurtuldu.
3: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
4: Tabii ya, aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: Ana'nın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak.
6: Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
7: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
6: Hadi o zaman.
8: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
9: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
9: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
9: Ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
8: Hemen tartıyorum.
1: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
9: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
9: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
2: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
1: Eyvah!
10: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
1: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
4: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
11: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
11: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
4: Ben götürürüm anneme.
11: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
11: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
5: Ben götürürüm.
11: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
13: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
11: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
0: Emin misin? Çilek olmasın o.
11: Eminim. Sen devam et.
0: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
5: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
4: Annem de sarımsak istememiş.
0: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
5: Ne?
0: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
4: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
0: Tamam o zaman. Şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
5: Ay.

0: Basis. Oh!
1: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
2: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
1: Güçlerimizi birleştirelim.
2: Birlikte hareket edelim.
0: Nasıl?
1: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
3: Şimdi ne olacak?
1: Telefonun başına Furkan gitsin. Aziz, sen kasaya geç.
3: Masa başı işlere bayılıyorum.
1: Önder, sen de ürünleri tart.
0: Tartı işi benden sorulur.
1: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
4: Derhal.
1: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ha?
1: Kırmızı kamyonum olabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
0: Anahtarlığı mı gördün mü Eren?
1: Evet.
0: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
1: Fazla uzak sayılmaz.
0: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
1: Yaşasın.
0: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
1: Soğuksun.
0: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
1: Biraz soğuksun.
0: Gerçekten acelemiz var ama.
1: Hala soğuk.
0: Sağa mı sola mı?
1: İkisi de değil.
0: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
1: Yok. Biraz sıcaksın.
0: Şimdi?
1: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
0: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
1: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
0: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
1: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
1: Evet, evet, evet.
2: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
1: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
3: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
1: Neden bana söylemediniz?
2: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
1: Baba, hemen geri dönüyorum.
0: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
1: Evet.
3: Ne unuttuk? Her şey çıkarken kontrol etmiştim.
0: Telefonum mu yoksa?
1: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
0: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
1: Neden ama neden?
3: Uyku tozu boşa gider de ondan.
1: Ne?
0: Aklına sağlık canım.
3: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
1: Ya!
3: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
1: Evet.
3: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın geldik.
0: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
3: Uyku tozu çok etkili olmuş.
0: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
3: Tamam, tamam.
0: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
3: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
4: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
5: Emel.
4: Adem.
5: Buraya ne olmuş böyle?
4: Dün böyle olmadığına eminim.
5: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
4: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi?

0: yarın olmamış mı yani?
1: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
0: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
1: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
0: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
0: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
0: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
0: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
0: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
1: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
0: Ne?
1: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
0: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
1: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
0: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
0: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
0: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
0: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
0: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı, hey gidi koca ağaçlar. Bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
0: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
2: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
0: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
2: Evet canım.
0: Sonra ne oluyor peki?
2: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
0: Ben hemen gitmeliyim.
2: Ne oldu canım?
0: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
2: O zaman size kolay gelsin.
1: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
0: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
1: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
0: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim.
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır, ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım. Ne var bunda?
1: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
0: Hanım, sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
1: Emin misin hocam?
0: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
1: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe.

0: Şşt, Bestami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe.
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
3: istemiyoruz.
4: Oo, hocam, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
0: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
0: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
5: Odada fare var.
0: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
0: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
2: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
0: Kış kış kış kış!
1: Yaşa be hoca, yaşa sen!
2: Yaşa be hoca! Hocam sen çok yaşa!
1: Allah senden razı olsun hocam!
0: Sizi köfte horlar sizi! İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da, çocuklar da beni üzdüler ama... son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: Bir bilene sor.
1: Ne? Ha? Ha?
2: Filo!
3: Koy! Bak bak! Ya!
2: O filo ne?
3: Ha?
2: Ne var?
3: Komik!
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
3: Şıp şıp!
2: Hı!
3: Hop! Gel!
2: Şıp şıp! Şıp şıp!
3: Şıp şıp!
1: Hmm.
2: Ha?
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
3: Şu? Bura?
2: Ha? Gelin! Gel gel! Gel! Gel gel! Ha?
3: Ha?
2: Şıp şıp! Yok!
3: Çık!
2: Ah!
3: Hey! Ben! Çık! Çık!

0: Ai!
1: Huh?

Oh,

0: Gel.
1: Çanta.

0: Bak.
1: Usta.
2: Usta.
0: Usta.
1: Ol.
3: Bak bak.
0: Ka.
3: Bak bak.
0: Sol.
3: Bak.
0: Oku.
1: Vızır vızır vızır vızır vızır vızır.
0: Oku oku oku oku oku oku.
4: Ha?
1: Ha?
2: Şıp şıp. Şıp şıp.
1: Ha?
0: Ha?
1: Ha? Ha?
4: Ha?
1: Ha?
0: Hı?
1: Aha. Conta.
4: Hop. Ah.
1: Aha.
0: Aa. Aa.
2: Sağlam.
1: Aa.
2: Usta.
4: Hı.
2: Kaç.
4: Üç.
2: Kaç. Kaç. Kaç.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin. Efe!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
1: Aha.
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim.

0: Kurtaracağım.
1: Göz göz. Bu kadarcık dala yetişemem ki.
2: İşte köstebek orada.
3: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
2: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
4: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
3: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk sonra.
5: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
4: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
5: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
4: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
6: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
4: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
2: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
0: Bize yaklaşmayın bakalım.
4: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
5: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
4: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
3: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
5: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
2: Bence köstebeğin ismi Küçük.
5: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
2: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
4: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
0: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
2: Biri daha var burada. Sen de nesin?
4: Ve tembel hayvan.
3: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
0: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
4: Umarım iyisindir Mirmir.
2: İyi görünüyor.
4: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
3: Görüşürüz Temtem.
2: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
5: Köz, tanıştığımıza sevindim.
0: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
0: Allah'tan yetiştin.
2: Ayağıma bir şey takıldı.
4: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
1: Ece'nin ayağı takıldı.
0: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
5: Köz buraya geliyor.
2: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
0: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
2: Hazine!
0: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
2: Ninem çok sevinecek.
5: Biz de misket oynayalım mı?
4: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
5: Mirmir, Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
3: T- Tem Tem rüyasında biz...

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Hı hı. Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yamal Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yemeği Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.

0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Hı hı. Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil, belki çok daha fazla kişiye bırakırsın.
0: He?
1: Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım. Tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Ha, anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
0: Peki ben ne yapıyorum?
1: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
0: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
1: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
0: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
0: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne bir sokuz daha alabilir miyim?
1: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
1: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
1: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
0: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni olup uçurur sonra.
1: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
0: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
1: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
0: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
1: Şefim, isterseniz devam edebilirim.
0: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
1: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
0: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
1: Bu çok iyi bir fikir şefim.
0: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
1: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
0: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
1: Unutmadık. Tereyağını ocağı söndürdükten sonra koyuyorduk.
0: Aa, doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
1: Evet, bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
0: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
1: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
0: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
1: Üzerine biraz tarçın da dökelim.

0: çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: benim ekibim.
1: Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet, yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
2: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
1: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar. Şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
2: Bir dakika!
1: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
2: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
1: Evet.
2: Etrafına bir bakar mısın tilkicim?
1: Ne olmuş?
2: Kimi gördün?
1: Hiç kimseyi.
2: Peki turistler nerede?
1: Doğru ya. Turistler nerede?
2: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
1: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
2: Peki yumurtlama dönemi?
1: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
2: Of tilki ya.
3: Selam dostlar.
1: Selam.
3: Başlamışsınız bile.
2: Kurye.
3: Efendim teleskop.
2: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
3: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
1: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
3: Yok, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
2: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
3: Evet.
2: Peki biz hangi aydayız tilki?
1: Eylül mü?
2: Bravo tilki, bildin.
1: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
2: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
1: Bilmem.
2: Of!
3: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
1: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
2: Evet, o da başka mesele.
1: Gidelim. No. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
2: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
1: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
2: Sulandırma.
1: Tamam. Beni takip edin dostlar.
2: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
3: Uçabilen var mı?
2: Ben.
1: Of.
2: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani.
1: Aslında.
3: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
1: Evet, yanıldım.
2: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
3: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
2: Bu kadar yavaş mı?
3: Bilmem.
1: Evet sevgili duyarlı can dostlarım, burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız, dürbünle de ve teleskopla da.
2: Beni karıştırma.
1: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.

0: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
2: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
0: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
2: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
0: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
0: Şaka şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile. Ah canım ya, nasıl da sevindi.
2: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
1: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
0: Haydi Kapo, git bakalım.
2: Kapo?
0: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
2: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Aa, ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? Aa, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Aa, evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Aa, bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Aa, benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Aa, bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Ha, verilmiş sadakamız varmış demek ki. Ha, bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Aa, bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha, yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Aa, çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Aa, bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Ha, öyle çipil çipil bakıyorsun. Ha, haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Aa, manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Ha? Aa, şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Aa, kontürüm bitti. Ha? Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

Yıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır.

0: bu da neyin nesi? Geçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi. Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh işte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tamtam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat!
2: Ne yapıyorsun orada?
0: Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. İşte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: İşte bu kadar daha lazım.
6: Ama burada hiç para yok ki.
5: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
7: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
6: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
7: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
5: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
7: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
5: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.

0: anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Ama çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Hı? Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Ay, kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
1: Ay, of! Bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman, canın acıyabilir.
1: Eyvah! Duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah! Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme. Kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin. Tertemiz olsun.
0: Sakin ol. Ben halledeceğim. İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey.
2: Hı? Nasıl yani?
0: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
0: Az önceki gibi mi?
1: Değil tabii.
0: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağı.
0: Hadi o zaman simülasyona.
1: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
0: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğiz. Kaşif, kesit görünümüne geç.
1: Eyvah! Kulağa dev bir salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
0: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
1: Aman iyi bari.
0: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
2: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
1: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
0: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
1: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
0: Tebrikler, dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
1: Ne işe yarıyor bu ampula?
0: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılarız.
2: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Profesör.

0: sağlandığını göstermek için koymuştum.
1: Aa, deneyelim mi?
0: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
2: Neden?
0: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
2: Lütfen profesör, çok merak ettik.
1: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
0: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
2: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
0: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.

0: ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
2: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
2: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir, iki, üç, dört.
1: Hadi Meto, daha hızlı.

0: harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
1: Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
0: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
2: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
0: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
2: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.

0: kaçırdık.
1: Ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
1: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: sıkıştın.
1: Hı?
2: Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
2: İttirmeyin.
1: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
2: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
1: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.
3: Biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
2: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle? Dude.

0: daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
1: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
2: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
0: Herhalde ısınmak istedi.
3: Ne oluyor?
4: Bunlar metal parçalar değil mi?
1: Evet. Ne olmuş?
4: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız.
3: Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan.
2: Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü değil mi?
4: Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
1: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
3: Hadi o zaman.
2: Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
2: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
2: Soğuktan korunmak bir yana dursun, isteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
1: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
3: Yarına kadar dayansaydın Meto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: Bu işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
1: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
3: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
0: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

Ay. Ay. Ay. Ay. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Ay. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Ay. Biraz üşütmüşüm üstünüze afiyet. İlaçlarımı aldım. Az da dinlendi mi bir şeyim kalmaz. Ama canım sıkkın. Elhamdülillah. Aslında sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Kaba davranışlar çok üzüyor beni. İlaç almak üzere eczaneye gittim. İlaçlarımı aldım. Ama eczacıda bir komşumla karşılaştım. Ne bir güler yüz ne de bir geçmiş olsun dileği. Hastalanana geçmiş olsun, Allah şifa versin demek, yanımıza gelen bir insanı güler yüzle karşılayıp hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Aa, bakın aklıma yine harika bir fikir geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket cümleleri hakkında var mısınız kapışmaya? Her zamanki gibi formunuzdasınız, maşallah. Madem ikiniz de hazırsınız, bu sefer keçeyle başlayalım. Olur mu Kara? Bak sen! İşte nezaket böyle bir şey. Değer görmek hepimizin hoşuna gider çocuklar. Değer görmek için karşımızdakilere değer vermek gerekir. Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine bir daireyle başladık. Hadi bismillah. Yemeğini almak üzere olan bir çocuk. Yemeğimizi elleriyle hazırlayıp sevgiyle tabağımıza koyan annemiz bize ne der? Afiyet olsun der. Biz de ona ellerine sağlık deyip bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ ol keçe. Şimdi sıra Kara'da. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Salıncak. Çok severim. Of, geçmiş olsun. Canı yanıyor olmalı. Bir park kazası yaşanmış sanırım. Bu çocuklar durumu güzellikle halletmek için birbirine ne desin? Evet, özür dilerim desinler ve tatlıya bağlasınlar değil mi? Özür dilemek bir erdemdir çocuklar. Kalpleri yumuşatır, gönül alır. Ve unutmayın, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Yeni bir çizim için keçe geldi bile. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Geometrik şekillerle imtihanımız devam ediyor. Bakalım ne çıkacak?

bir evin kapısını çaldığımızda selam veririz. Diğeri de selamla karşılık verir. Merhaba, günaydın, iyi günler, hepsi olur. Yeter ki selamsız sabahsız konuşmaya dalmayalım. Bir özür, bir merhaba, bir lütfen günümüzü değiştirir çocuklar. Unutmayın, güzel söz söylemek peygamberimizin sünnetidir ve nezaket hepimize yakışır. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ali layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Bence şutlara çalışmalıyız.
0: Bence de. Çengelli çalışalım, turnike çalışalım, hepsi tamam da parmakta top çevirmek nereden çıktı arkadaşlar?
3: Kazanan takımların topla gösterileri oluyor Galip. Biz de bir şeyler yapmalıyız.
0: Evet, çok eğlenceli oluyor böyle gösteriler. Tamam da bunu neden Cemile'den öğreniyoruz ki?
3: Cemile bu işte çok iyi kardeş.

0: hazırsanız başlayalım. Çünkü güzel bir gösteri için sıkı çalışmanız lazım.
1: Aynen, çok sıkı çalışmalıyız.
0: Parmakla top çevirmenin iki tane kuralı var arkadaşlar. Birincisi, başta bileğinizi hızla çevirip topa hareket kazandırmak. Sonra da parmağı almak.
1: Aa, çok kolaymış.
0: Bir kere daha göstereyim.
2: Tamam, ben anladım.
3: Ne kadar zor olabilir ki?
1: Aa, maç mı var?
3: Neden haber vermediniz?
1: İzlemeye gelirdik.
4: Yok, çalışıyoruz.
1: Ne çalışıyorsunuz?
0: İşte buna.
1: Oo, süper. Ben de yapabilir miyim Cemile abla?
0: Yap tabii. Hadi bakalım Ali.
1: Olmuyor. Yapamıyorum.
2: Daha sadece bir kere denedin Ali.
1: Olmadı işte.
2: Bana bakın.
1: Hey!
3: İşte bu.
1: Helal be. Ben de biraz daha çalışayım. Benimki de olacak inşallah.
2: Üstelik topu çevirirken yürüyebiliyorum. Bakın.
3: Muhteşem çeviriyorsun kardeşim. Çamur gelse koşarak bile çevirirsin.
1: Çamur mu? Nasıl ineceğim şimdi?
5: Selamun aleyküm gençler.
6: Aleykümselam hocam.
5: Herkes sayfasına hazırlandı mı bakalım?
1: Hepimiz verdiğiniz sayfaları en güzel şekilde okumak için çalışıyoruz hocam.
5: Tebrik ederim, maşallah. Kim okumak ister?
6: Ben.
5: O zaman hadi Galip, seninle başlayalım. Siz burada çalışın çocuklar. Sonra sırasıyla devam edelim. Gel bakalım Galip.
7: Çok güzel olmuş Salih. Maşallah.
5: İşaretlediğim iki harfe dikkat edersen tamamdır. Herkes okudu değil mi?
1: Evet hocam. Hepimiz okuduk.
4: Hala inanamıyorum hocam. Biz Kur'an-ı Kerim'e geçtik ve Yasin okuyoruz.
5: Buna inan Salihciğim. Emek verdiniz ve artık güzel bir şekilde yüce kitabımızı okuyabiliyorsunuz.
1: Emekte galip olursak başarıda mülayim oluruz değil mi hocam?
5: Aynen öyle Galip.
1: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam Ali. Hoş geldin.
1: Programda okuyacağım şiire çalıştım hocam.
5: Aferin Ali. Senden de bunu beklerdim.
1: Abilerim ne okuyacak hocam?
7: Onlar Yasin suresinin ilk sayfasını okuyacaklar.
1: O zaman ben de okuyacağım.
4: Sen Kur'an-ı Kerim'e geçmiş miydin Ali?
1: Yok.
4: E o zaman nasıl okuyacaksın?
1: Olsun, okurum.
5: Aliciğim madem bu kadar isteklisin, seni de okutalım. Ama programa kadar sıkı çalışmamız lazım.
1: Çalışmak mı?
5: Evet.
1: Tamam, bir kerecik okusam yeter mi?
5: Bir kereden fazlası lazım Aliciğim. Çünkü önce cüzü bitirmemiz lazım.
1: Ama o zaman çok çalışmam gerekir hocam. Ben hemen okumak istiyorum.
5: Azim ve kararlılıkla çalışırsan programa kadar epey yol alabiliriz Ali.
1: Ama hocam!
5: Şimdi ne yapacaksınız? Bir planınız var mı?
2: Daha karar vermedik hocam ama ikindide basket çalışmamız olacak.
5: O zaman çevirelim mi?
4: Hocam topaç hala dönüyor.
5: Yılların tecrübesiyle atıldı Salih.
2: Topaç nereden çıktı hocam? Daha önce hiç oynamamıştık.
5: Geçenlerde bir kırtasiyede gördüm. Görünce önce çocukluğuma gittim, sonra da hızla günümüze dönüp hepiniz için birer tane aldım.
1: Çok teşekkürler hocam. Hiç topacım olmamıştı.
4: Evet hocam, ben de çok teşekkür ederim.
5: Lafı bile olmaz çocuklar. Hadi şimdi biraz oynayalım.
1: Sonra da yarışalım hocam.
5: Tamamdır. Herkesin topacı hazırsa atalım mı?
6: Evet.
5: O zaman dönsün topaçlar.
1: Atıyorum hocam. İpi de elimden fırladı hocam. Hemen tekrar sarıyorum.
5: Tamam. Şimdi kim atıyor?
1: Atıyorum hocam. Ama hocam neden olmadı?
5: İlk deneme için iyiydi Galip. Hadi tekrar.
2: Şimdi herkes dikkatle izlesin. Bu sefer olacak, hissediyorum.
4: Haydi bismillah.

0: Paç.
1: Çok güzelmiş. Benim mi bu?
0: Evet Ali, senin.
2: Ben de atabilir miyim?
0: Tabii ki. Galip abin bir kere atsın, onu izle, sonra da sen at.
2: Tamam, anladım. Şimdi atıyorum.
0: Koluna dikkat et. Yan değil, düz atmalısın.
2: Tamamdır.
1: Ama neden? Neden dönmedi? Bozuk mu benimki?
3: İlk attığımızda bizimki de dönmedi Ali. Birkaç kez dene, sonra seninki de döner.
2: Hayır, atmayacağım işte.
0: Ali gel hadi. Birkaç deneme daha yapalım. Ali'ciğim, topacı atamadın diye kızdın. Ama kimse tek seferde mükemmel olarak atamaz ki. Mutlaka denemen ve üzerinde biraz çalışman lazım.
1: Yine mi çalışmak? Ben çalışmak istemiyorum ki. Hemen olsun istiyorum.
0: Bir şeyin olmasını hem de iyi olmasını istiyorsak onun için denemekten bıkmadan çalışmamız gerekir Ali. Programda güzel Kur'an okumak için abilerin hala çalışıyor.
1: Hala mı? Oo!
3: Basket maçı sonrası gösteri için parmaklarımız çok acıyor ama hala çalışıyoruz Ali.
4: Topa çevirmek için de biraz daha uğraşacağız.
5: Ne demişler? Emeksiz yemek olmaz.
3: O zaman emekte galip, yemekte mülayim olmalıyız.
0: Acıktık değil mi?
6: Evet!
0: İçeride biraz kek ve meyve suyu olacaktı.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha.
1: Ha.
2: Ha?
0: Ha.
2: Ha?
1: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
2: Bence acıkmışlar.
1: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
1: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.
6: İyilik için.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde

0: kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
1: Bunlar bitmez, baksana.
0: Çekim bitti Yusuf.
1: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
0: Tamam, uzatma.
1: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
0: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
2: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
0: Siz de destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
3: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
0: Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
7: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekmeyi

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
3: Babam bir yıldız.
4: Ya

0: Mesela.
1: Tatlı değil. Hasır bebeğim nerede abi? İyi mi uyum? Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymaş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: Ha?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yele yele.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A i yela a u a eme eme i e.
2: O kaptakileri mi?
4: Hı hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E de e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha, ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam. Seninle geleceğim.
4: Yele yele.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk.

0: Ne oldu Lemi? Olamaz, yarısı dökülmüş.
1: Hı-hı.
0: Olsun Lemi, kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-ı, a-ı.
0: A-ı mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük, ah.

0: Seni tanıyorlar Lemi.
1: A i b e.
0: Bu burada neler oluyor Lemi? Anladım. Kabın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle?

0: Kabuki!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

böyle gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He?
0: Ben nereden bilebilirim ki? He? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemmy. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemmy.
1: İyi.

0: Hadi Lenny, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü. A, E, Ü.
0: A, E, Ü. A, E, Ü.
1: A, U, A.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Emanete Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim sağım. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Hı.

0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Uf, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla, o yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede, bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gece de okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
2: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
3: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
2: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
1: Miço, hani babamlar gelirken haber verecektin?
0: Sema abla, verecektim de bütün hevesim kaçtı.
1: Aa, o niye?
0: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
1: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
0: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
1: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço'musun Elif'cim. Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
0: Biliyorum ama...
3: Hayırlı günler.
2: Sema abla, Elif, bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
0: Hediye mi?
1: Elif, nereye?
3: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
0: Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık.
1: Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar, dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dedi?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam, madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan

0: Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
1: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, 7 kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
2: Hey, harikaymış. Çok sevdim Logar Hasan Çelebi'yi.
3: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
1: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
1: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
1: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdığı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
2: Sipahi ne Sema abla?
1: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
2: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
3: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi, Elif onu çok çok sevdi.
0: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
3: Seyahatname.
0: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
3: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
1: İkinci sorunuz geliyor. Lagari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
2: Sarayburnu açıklarında.
1: Tebrikler. Beraberlik geldi.
2: Erken sevindin Elif.
0: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki, bu padişah kimdi?
2: 4. Murat.
0: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
3: Evet Ergah dedi ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
0: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
2: Aynı fikirdeyim Agah dede.
0: Harika o halde.
1: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
3: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
2: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
0: Ve bugün kazananı sen oldun.
1: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
3: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
2: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
3: Yardımcım mı?
2: Evet, Miço'luk işlerinde sana yardım ederim.
1: Yardımcı Miço Alper, kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
3: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Agah dede, ne dersin, olsun mu?
0: Bence uygundur Miço ama karar senin.
3: Peki o halde. Kabul ettim gitti.
2: Hey, yaşasın!

yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Mantarlar.
1: Bana kamuflajdaki derler. Saklambaçlar kralı. Beni asla bulamazlar.
0: Sobe, Sobe. Dayı, seni buldum. Çalının halkasındasın.
1: Nasıl ya? O kadar kamuflaj yaptım.
0: İlk seni buldum dayı.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kesin iyi var. Beni kimse bulamaz. Tabii.
0: Sobe, Sobe. Abla, sen de ağacın halkasındasın.
2: Aferin, akıllı bıdık.
1: Herkesi buluyor ya.
0: Abim iyi saklanmış.

0: Nasıl ya?
1: Bakın bir şey buldum.
0: Yusuf olmadı kesin.
1: Sobe, ben kazandım. Abla, bu ne?
2: Mantar. Evet, bir çeşit bitki.
3: Hayır, mantarlar bitki değildir. Fen bilgisi öğretmenimiz öyle söylemişti.
2: Bitki değilse ne peki?
3: Bitki değilse hayvandır.
0: Çocuklar. Ayıp değil mi bu yaptığınız?
2: Neymiş dayıcım ayıp olan?
0: Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı dururken kendi aranızda tartışmanız çok büyük ayıp. Tabii.
1: O zaman sen söyle dayı.
0: Elbette Yavuzcuğum. Mantarlar hayvan da değildir, bitki de değildir tabii.
1: Dayı, en iyisi biz bunu anneme soralım. Anne, kim haklı?
2: Mantarların hücre yapısı bitkilere benzer. O yüzden hayvan değildirler.
1: Ben demiştim.
2: Ama fotosentez yapmazlar. O yüzden bitki de değildirler.
3: Ben demiştim.
1: Kim haklı o zaman?
2: Mantarlar bitki de değildir, hayvan da değildir. Farklı bir türdür. O yüzden Zeki haklı.
1: Ne?
0: Ne? Cidden mi? Demiştim ben size. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor.
4: Canım da mantar çekti Safiye Hanım.
5: Şimdi olsaydı bir güzel mantar çorbası yapardım. Yanına da mantar kızartma.
4: Ağzımın suyu aktı. Vallahi toplayalım yapalım.
0: Babacım lütfen. Siz yorulmayın. Ben toplar gelirim.
1: Ben de toplamam.
2: Ben de.
4: Aman dikkat edin. Zehirli mantar toplamayın.
0: Babacım ayıp ediyorsun. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor. Mikolog Zeki derler bana. Tabii.
1: Mikolog ne?
2: Mantar bilimiyle uğraşan insanlara mikolog denir.
4: Nereden mikolog oluyormuşsun sen?
0: Ben mantar çiftliğinde bir yıl çalıştım. Tabii.
6: Ama orada sadece kültür mantarı yetiştiriyorlardı.
0: Ne olmuş enişte?
6: Doğada binlerce tür mantar var. Bunlardan bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir. Yani yenilemez.
0: Sen merak etme enişte. Zehirli mantar toplayacak değilim. Ben bilirim.
2: Nasıl bilirsin mesela?
0: Mesela çayırda yetişen mantarlar zehirsizdir.
2: Böyle bir şey yok Zeki.
0: Tamam o zaman. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
6: Hayır, ağaçta yetişen bazı türler zehirli olabilir.
0: Bak bu kesin. Mantarı kopardığında rengi değişmezse zehirsizdir.
5: Of oğlum, bu da doğru değil.
4: Sadece zehirsiz olduğunu kesin bildiğimiz mantarları yemeliyiz. Siz topladıklarınızı getirin, sakın yemeyin. Burada inceleyip ayıklarız.
1: Tamam.
0: Göreceksiniz, bir tane bile zehirli mantar getirmeyeceğim. Tabii.
2: Hadi bakalım mantar avcılığına.
1: Hadi.
0: Bu kız da her şeyi avlarım sanıyor ya.
1: Koşun, çok güzel bir mantar buldum.
2: Oo, çok güzel görünüyor.
3: Rengi de harika.
0: Ben daha iyisini bulurum.
3: Farklı bir mantar daha.
2: Koşun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kocaman bir mantar.
3: Mantar avcılığı bitmiştir arkadaşlar. Sadece bunu yesek de doyarız.
0: O lezzetsizdir. Ben en lezzetli mantarı bulurum. Tabii. İşte mantar dediğin budur. Çekil kenara kuçu. Önce ben buldum onu. Bak kuş geliyor. Kimse benim mantarımı benden alamaz. Tabii. İşte karşınızda dünyanın en lezzetli mantarı.
1: Hiç lezzetli görünmüyor.
0: İşte bile. O kadar lezzetli ki çiğ bile yenir. Bakın.

0: Anneciğim, istersen önce annemlere bir soralım. Zehirli olabilir.
1: Bence Gümbele seni uyarmaya çalışıyor.
2: O beni kıskanıyor. Gümbele benden iyi bilecek değil ya. Tadı biraz değişikmiş ama yine de en lezzetli mantar bu. Benim mantarım.
1: Of dayı ya, başımıza iş açacaksın.
2: Başım dönüyor.
0: Kesin zehirlendi. Vakit kaybetmeden kamp alanına gidelim.
3: Mantarı fırında yapınca abla, çok güzel olur.
2: Kurtar beni abla.
4: Mantar yedi değil mi?
5: Böyle olacağı belliydi. Bir kere de söz dinle be çocuk.
3: İnşallah tehlikeli bir tür değildir. Yoksa hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekir. Hangi mantardan yedi?
2: İşte bu abla. Bu mantar beni zehirledi. Karnım çok acıyor.
4: Çok zararlı değil.
3: Neyse ki az zararlı bir tür bu. Çok hastaneye gitmemize gerek yok.
2: Nasıl iyileşeceğim peki?
3: Biraz karın ağrısı çekersin, geçer.
2: En iyisi evcil mantar. Bu vahşi mantarları yok etmek lazım. Bunlar insanların düşmanı. Tabii.
3: Hadi uzan, biraz dinlen.
1: Ne yapıyorsun dayı?
2: Dünyayı kurtaracağım yeğenim.
1: Uzaylılar dünyayı mı istila ediyor? Benim niye haberim yok?
2: Hayır yeğenim ya. Düşmanımız uzaylılardan daha tehlikeli. Tabii.
1: Allah Allah. Kim peki?
2: Tabii ki de mantarlar.
1: Of dayı ya, ben de ciddi bir şey sandım. Mantarları yiyoruz. Niye bize düşman olsunlar? Çok da lezzetliler.
2: Biz onları yiyoruz. Onlar da bizi içten yiyorlar. Mantarların kökünü kurutmazsak insanlığın sonu gelecek. Tabii. Al sana. Dünyayı yok etmek ha. Görürsün sen. Sizi yok edeceğim. Bir daha Zeki'nin insanların karnını ağrıtamayacaksınız. Niye? Görürsünüz gününüzü.
1: Dayımın hastalığı geçmedi galiba. Dede yetişin.
4: Ne oldu? Uzaylılar mı dünyayı istila etti?
1: Bilmem. Bakın varsa öyle bir şey benden saklamayın. Bilmek istiyorum.
4: Şaka şaka. Seni bu kadar heyecanlandıran şey ancak uzaylıların istilası olur dedim.
1: Yok yok. Dayıma bir şeyler oldu. Ormandaki tüm mantarları yok etmeye çalışıyor. Ne? Dünyayı mantar istilasından kurtarıyormuş.
4: Ah şaşkın çocuk. Çağır da gelsin hemen.
2: Madalya vermenize gerek yok babacığım. Ben sadece vazifemi yaptım.
4: Ne vazifesi oğlum? Senin vazifen dünyayı yok etmek mi?
2: Kurtarmak.
4: Dünyanın dengesini bozarak mı kurtaracaksın?
2: Ne alaka baba ya? İşe yaramaz ve zararlı mantarlardan kurtarıyorum dünyayı.
3: Olur mu Zekicim? Mantarların faydaları saymakla bitmez.
2: Aman abla ya. Neymiş? Say.
3: Sen ekmek seviyor musun?
2: Tabii çok severim.
5: Maya da bir mantar türüdür. Ekmeği mayayla yaparız.
4: En sevdiğim yemekler arasında mantarlı bir sürü yemek vardır.
3: Bazı mantar türlerinden ağrı kesici ilaçlar yapılır.
6: Hatta bilim insanları ağaçların mantarları kullanarak birbirleriyle haberleştiklerini bile bulmuşlardır.
2: Tamam o zaman zehirli olanları yok edeyim sadece.
4: Bak Zeki, Allah bu dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Onlar da kainatın dengesi için gerekli canlılardır.
2: Özür dilerim o zaman. Ah mantarlar, mantarlar. O lezzetli mantarlar. Yemeklere tat verir. O güzelim mantarlar. Her mantarı yemeyin. Zehirlisi çok feci. Kıvranır durursunuz. Benden gibi, ben gibi. Allah mantar yaratmış. Bin bir türlü faydayla. Kurmuş dengeyi dünyaya.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: İki.
1: Üç. Hadi seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam tamam atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: Bir, iki, üç. Ha,
1: hadi ama ya çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim. Sen acelecisin.
1: Tabii tabii.
0: Bir, iki, üç.
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya, gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan.
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte. Taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen. Saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
0: Hey dur. Of ya. Bekle.
1: Temel amca. Seni bekliyoruz saatlerdir. Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
0: Eymen. Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
0: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
1: Şey, bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
1: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
0: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
1: Hadi, ben hemen bez getireyim.
0: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
1: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya, çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya, çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz.
2: Ha?
1: Şaka şaka.

Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kuğular spor yapmadan duramaz.

0: İlahi Hagu. Eyvah! Neyse ki Hagu için normal şeyler bunlar.
1: Hakkı! Hakkı!
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hagu. Hadi Hagu, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hagu. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hagu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hagu, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hagu'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. E tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.

0: Rabbi.
1: Şöyle dönmekte o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
5: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
6: Bu hayli yaşlı bir kuş.
5: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
6: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
5: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
6: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
5: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
6: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
5: Verdim.
6: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
5: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
6: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
5: Sahi yapacaktık da. Niye yapacaktık? Aman diyeyim.
6: Ya Rabbi sen koru.
5: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
6: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
5: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
6: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
5: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Harika. Çok eğlenceli değil mi? Bunu sık sık yapalım.
1: Çırptı kanat, uçtu gitti allı turna. Vursun davul, çalsın zurna.

0: In Chile, miskin.
1: Efendim, bir varmış, bir yokmuş. Bir yerlerde bir miskin kedi yaşarmış.
2: Ormanda bir yerlerde miskin kedi yaşarmış. Bu min

0: Miskin! Hey, miskin!
1: Efendim Cesur.
0: Uyan hadi miskin, sabah oldu.
1: Sabah mı oldu? Ben de uykumu alamadım. Bu yorgunlukla eve gidemem ki. Of, 3 aydır bir türlü evime gidemedim. Neyse, yarın giderim.
2: İşte bu miskin kedi bir arkadaşının evine gider, orada günlerce kalırmış. Bugün giderim, yarın giderim der durur ama bir türlü gitmezmiş. Günlerden bir gün inatçı keçi Cesur Tay'ı ziyarete gelmiş.
0: İnatçı, hoş geldin.
3: Hoş buldum Cesur. Miskin de buradaymış.
1: Şey, aslında bugün gidecektim ama misafir gelecek diye hazırlık yapmak çok yordu beni. Bugün dinleneyim, yarın giderim artık.
0: İyi ama tüm hazırlığı ben yaptım. Bana yardım edebilirdin ama öylece yaptın. Nasıl yoruldu?
1: Sen hazırlıkları yaparken ben de seni izliyordum. Bir o yana bir bu yana koşturdun. Sana bakarken çok yoruldum.
3: Miskin, misafirliğin kısası makbuldür.
1: Aa, kalkıyor musun? Peki sen bilirsin. Yine gel.
0: Dur canım, daha yeni geldim.
1: İşi vardır belki. Israr etme. Gitmek istiyorsa gitsin. Hem biz de oturmaktan yorulduk. Gitsin de yatıp dinlenelim.
0: Çok ayıp miskin. Bizim kültürümüzde misafiri en güzel şekilde ağırlamak vardır.
1: Tamam, bir şey demedim. Keçi, sen ne kadar da güçlü görünüyorsun.
3: Öyle mi dersin?
1: Evet, baksana. Çok kaslı görünüyorsun.
3: Öyleyimdir ya. Bir katır kadar güçlüyüm. Sırtıma taş yükleseler taşırım.
1: Biraz abarttın inatçı. Sen sırtında beni bile taşıyamazsın.
3: Taşırım.
1: Taşı da görelim.
3: Taşıyayım da gör.
1: Hadi bana eyvallah Cesur. Bir süre inatçıya misafirliğe gidiyorum.
2: Keçinin inadı tutunca miskin kediyi sırtladığı gibi kendi evine götürmüş. Günlerden bir gün inatçı pencereden bakarken... Pencere!
0: Geldim.
3: Şunun güzelliğine bak.

0: Canım söylesene neyin?
1: Ne?
0: Ne o? Ne varmış? Ha? Neymiş? Hanimiş? Neredeymiş?

0: atlara yılka atı denir küçüğüm.
1: Ne güzel geziyorlar.
2: Gezmek mi? Atsın sen at. Yılka atısın. Dursana durduğun yerde. Ne geziyorsun?
1: Sen hiç gezmez misin?
2: Hayır. Oturmak varken neden gezeyim?
1: Ama sen hiç oturmuyorsun ki, hep yatıyorsun.
2: Doğru. Yatmak varken neden oturayım?
3: Pencere gidebilir mi artık?
0: Canım, nerede görülmüş pencerenin bir yerden bir yere gittiği?
3: Ne o? Pencerenin konuştuğuna inanıyorsun da gittiğine mi inanmıyorsun?
2: Of, bunun için yerimden kalktığıma inanamıyorum. Aman, bu iş beni çok yordu. Dilim damağım kurudu. Bana biraz su getirir misin inatçı?
1: Sabır. Peki tamam, getiririm.
2: İnatçı, gitmişken biraz da mama getiriver.
1: Acıktın mı? Daha yeni kahvaltı ettik.
2: Evet, kahvaltı ederken çok hareket ettim. Yemeği al, çiğne, yut. Bir sürü iş yaptım. Üstüne cama kadar gittim geldim. Tüm bunlar da beni çok acıktırdı.
0: Günler böyle sürmüş gitmiş. Miskin kedi bir türlü kendi evine gitmiyormuş.
2: Keçi kardeş, hazır ayaktayken bana bir su getirir misin?
1: İyi de ben ayakta değilim ki. Oturuyorum.
2: Sen de anca oturuyorsun keçi kardeş. Hadi kalk da bana bir su getiriver. Çok yorgunum.
1: Ne yaptın da bu kadar yoruldun?
2: Canım, camdan baktım yani şu yılka atlarına.
1: Yılka atları mı? Onun üzerinden günler geçti miskin.
2: Gördün mü bak, nasıl yorulduysam günler geçmesine rağmen hala gelemedim kendime.
0: Günler günleri kovalamış. Bir gece İbikli Horoz'la Cesur Tay aralarında yarın sabah Miskin ve İnatçı'yı ziyarete gidelim diye sözleşmişler. Ziyarete gittiklerinde gözlerine inanamamışlar. Neden? Hadi izleyelim.

0: içim. Meee, susadım. Meee.
1: Sen miyav, ben miyav.
0: Zil çalıyor keçi kardeş. Hadi kalk, önce mutfağa git. Biraz yiyecek içecek getir. Sonra da kapıyı aç. O kadar aç ve susuzum ki yerimden kımıldayamıyorum.

0: Ha, şunların haline bak. Bir deri bir kemik kalmışlar.
1: Arkadaşlar, ne oldu size böyle?
2: Açız.
1: Yiyeceğiniz mi yok?
2: Var. Mutfak tıka basa yiyecek dolu. Bolca su da var.
0: O halde neden yiyip içmiyorsunuz?
2: İnatçı keçi inadından vazgeçmedi de ondan. Asıl bu miskin, miskinliğinden vazgeçmedi. Neyse, birimiz miskinlik, birimiz inatçılık yaptık. Yiyip içmediğimiz için gerçekten halsiz düştük. Sonrasında istesek bile kalkıp alamadık.
0: Mevla size nimet vermiş, sağlık, sıhhat vermiş. Şükredip keyfinize bakmak dururken şu sizin yaptığınıza bak.
2: Ah, çok haklısın.
3: O zaman bu size ders olsun. Bir daha miskinlik edip inatçılık yaparsanız başınıza ne geleceğini anlamış olursunuz.
0: Hadi keçi, gidip dostlarımıza su ve yemek getirelim. Yesinler, kendilerine gelsinler.

0: Sonra da bu hatalarından ders alıp inatlarından, miskinliklerinden vazgeçsinler.
1: Efendim, biz söyledik kıssamızı. Dinleyen alsın hissesini.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadem biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle, bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam.

0: bakmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı!
0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
3: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
3: Nasıl? Harika fikir değil mi?
1: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
1: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma, gıdıklanıyor bu.
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
1: Elveda güzel saat. Allah yardımcın olsun.
0: Tüy
1: sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
4: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı!
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak, ne yapsak?
3: Buldum!
1: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya, biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun, bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya, getirsen bilim yolunda her şey feda edilir tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben tabii.
2: Elveda canım arabam, seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya, yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
1: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
1: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
1: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
1: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım, iyi geldi.
2: Anneciğim,
0: Tamam, uyandım. Çocuklar, yardım edin. Yakalayın çana. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
4: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: İleride birileri var. Dikkatli sür baba.
1: Ha, tamam. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
0: Bu taş ne böyle? Ne yapacaksınız bununla?
2: Ne mi yapacağız şey? Eymen bu taşın bir göktaşı olduğunu söylüyor.
0: Ne? Göktaşı mı? Evet, göktaşı. Dün gece pencereden dışarı bakarken büyük bir ışığın yere doğru indiğini gördüm. Sabah buraya geldiğimde ne göreyim? Şu karşıdaki bahçenin içinde duruyor. Peki şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Bahçeye götüreceğiz. Babam traktörle gelip alır.
0: Dokunabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Çok heyecan verici.
2: Daha önce hiç göktaşı gördün mü?
0: Hayır. İlginç bir taş gerçekten.
1: Göktaşı olduğuna bir aile inanmışlar. Haydi hayırlısı bakalım.
2: Fazla zaman kaybetmeyelim.
3: Evet evet, hemen götürelim.
0: Ben de size yardım edeyim.
3: Tamam, hadi o zaman.
2: Ah, dikkat edelim de parçalanmasın.
1: Hay Allah, bu iş uzun süreceğe benziyor. Ben en iyisi park edecek bir yer bulayım.
4: Of, yorulduk.
2: Teşekkür ederiz. Bu arada ben Eymen.
0: Ben de Murat.
2: Amcamın kızı Esra.
0: Memnun oldum. Peki bu taşı ne yapacaksınız?
2: Onu...
3: Düşüyor.
2: Olamaz. Parçalandı.
0: Yazık oldu.
2: Şey, aslında biz bir roket yapmıştık.
0: Nasıl yani? Bildiğimiz uzaya gönderilen roket mi?
2: Roketi Ay'a göndereceğiz. Bence hala işe yarar. Bu taşı evdeki karbonatlı karışımın içine koyarsak roketimizi Ay'a götürecek yakıtı elde edebiliriz.
0: Bunu yakıt olarak mı kullanacaksınız?
2: Evet. Roketin yakıtı göktaşından başka ne olabilir ki?
0: Babam motor ustası. İsterseniz ona bir soralım.
2: Harika. Hadi soralım.
0: Baba, roketlerin yakıtı göktaşı mıdır?
1: Yani şimdi aslında...
3: Bizim göktaşının aynısı.
2: Nasıl yani? Bu kamyon göktaşı mı taşıyormuş?
3: Ben de anlamadım.
0: Sizin bulduğunuz taş göktaşı değil, mermer olmasın?
4: Mermer mi?
0: Hatırladım. Gelirken bir mermer fabrikası görmüştüm.
2: Oysa göktaşı bulduk diye çok sevinmiştik.
3: Şimdi roketi de uçuramayacağız.
1: Çocuklar, üzgünüm ama roketin yakıtı göktaşı değil.
4: Mermer mi?
1: Mermer de değil. Roket farklı bir yakıtla çalışır.
2: Biz şimdi roketi boşuna mı yaptık?
1: Üzülmeyin. Roketinize teker takıp yürüyen roket yapabilirsiniz. Bu daha ilginç olur. Ne dersiniz?
3: Bu çok güzel bir fikir.
2: Teşekkür ederiz amca.
1: Murat, hadi biz yola devam edelim.
0: Gidelim ama önce bir işim var. Biz hacca gidiyoruz. Bunları size hediye etmek istiyorum. Baktıkça bize dua edersiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Gidebiliriz.
1: Şurada biraz durup dinlenelim. Ne dersiniz? Geceyi burada geçirebiliriz.
0: Etrafı bir kolaçan edeyim.

0: Baba, baba. Şuradaki kayanın üzerinde bir resim var. Kabe'ye benziyor değil mi baba?
1: Evet, gerçekten andırıyor.
0: Ama bir eksik var.

0: Çok güzel oldu. Zemzem, seni unutur muyum hiç? Şimdi tam oldu.
1: Çok güzel oldu. Zemzem de var.
0: Onsuz olur mu baba? Baba, bak bu taşları sabah buldum. Renkleri mavi ve yeşil.
1: Göktaşı olmasın.
0: Vay!
1: Çakmak taşlarını birbirine vurursan böyle kıvılcım çıkarır.
0: Değerli bir taş o zaman. Dünyanın en değerli taşıdır belki de.
1: Dünyanın en değerli taşı... Hacerül Esved taşı.
0: Aa, evet tabii ya.
1: Bak Zemzem de biliyor Hacerül Esved'i.
0: Burası. Hacerül Esved siyah taş anlamına gelir. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken Hacerül Esved taşını yerine koymuştur. Baba, sen gördün mü Hacerül Esved'i?
1: Bir kere gördüm.
0: Neden bir kere? Kabe'ye gidince istediğimiz kadar göremez miyiz?
1: Kabe'nin etrafı genellikle çok kalabalık oluyor.
0: Bu kadar yol gidiyoruz. Görmeden gelirsek üzülürüm.
1: İnşallah görebiliriz. Ama yakından göremezsek selam veririz.
0: Selam mı?
1: Evet. Buna istilam denir. Tavafa başlamadan önce, Allah'ım, niyet ettim senin rızan için tavaf yapmaya. Bu tavafı bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diyerek niyet edilir.
0: Her ibadetten önce olduğu gibi niyet etmek gerekli. Anladım.
1: Kabe'ye yaklaşınca metafın seslerini duyarsın.
0: O ne demek baba?
1: Metaf, tavaf yapılırken dönülen alanın adı. Duaların, terbiyelerin sesini duyarsın orada.
0: Lebbek, Allahümme lebbek.
1: Hacerül Esved Kabe'nin köşesinde. Onun bulunduğu yer tavafın başlama noktasıdır.
0: Ben her yerden başlanabilir sanıyordum.
1: Hacerül Esved taşını solumuza alırız. Niyet ederiz, sağ elimizi kaldırır selam veririz. Tavafa başlarız. Vakit bayağı geç oldu.
0: Benim de uykum geldi. Zemzem ne zamandır uyuyor.
1: Biz de uyuyalım artık. Şuraya bak.
0: Bu neydi şimdi? Göktaşı mı yoksa?
1: Hayır oğlum, sadece yıldız kaydı.
0: Yarın yolda yıldız arayan birilerini görebiliriz.
1: Bu gece gökyüzünü izleyerek uyumaya ne dersin?
0: Yaşasın. O zaman uyku tulumlarımızı getireyim.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 나 말씀.
1: Hay Allah, cimcimenin nesi var? Pek perişan görünüyor.
0: Aa, başım çatlıyor.
2: Anlamadım ki dede. Başını da annem gibi sarmış. Başım ağrıyor acaba.
1: Selamun aleyküm cimcime.
0: Aleyküm selam dedeciğim.
1: Neyin var yavrum? Neden başına tülbent doladın?
0: Başım çatlıyor dede.
2: Başın mı ağrıyor Cemre? Doktora gidelim. Canımın içi. Yorma kendini.
0: Ha? Yok yok. Doktora gerek yok. Başımı sardım. Birazdan geçer.
2: Dur koşma. Yorma kendini Cemre. Hastasın.
1: Cimcimenin bir derdi var ama baş ağrısı olmadığı kesin.
2: Baksana dede nasıl da koşuyor. Hiç hasta gibi değil.
1: Tülbenti de başına pakizem dolamış belli. Hasta olsa salar mıydı cimcimeyi bahçeye?
2: Haklısın dede. Cemre hasta olsa annem onu koca karı ilaçlarıyla iyileştirirdi.
1: İlahi çocuk. Pakizeme laf yok. Ailemizin hekimi o. Tıbbun Nebevi ile iyileştiriyor bizi.
2: Tıbbun Nebevi ne dede?
1: Peygamber Efendimizin sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için tavsiye ettiği veya uyguladığı reçetelerdir.
2: Ya ne güzel. Yani peygamberimiz kalplerimizi iyileştirmekle kalmıyor, bedenlerimizi de mi iyileştiriyor?
1: Aynen öyle evlat. Allah Allah. Hiç geleyim yardım edeyim demiyor cimcime. Bak sen şu işe.
2: Ha, evet dede. Şimdiye kadar çoktan çitlerle ilgili projesini çizip elimize tutuşturmuştu.
1: Sus getirme beni. Duyacak cimcime.
2: Cemre bizi duyamaz dede. Çünkü bahçede değil. Şu anda verandada gördüğümüz annem. Başına çemberi sıkıca dolamış bezelye ayıklıyor.
1: Hakkım var evlat.
2: Ha, dede bence Cemre yanımıza gelmemek için kendini zor tutuyor.
1: Öyle görünüyor. Hay Allah. Bize yardım etmek ister misin cimcime?
2: Hadi gel yardım et Cemre. Yapacak çok işimiz var.
0: Olmaz abi. Benim kendi yapacak çok işim var.
2: Çok merak ettim dede ya. Neden bizden uzak duruyor?
1: Yakında anlarız nasıl olsa. Biz işimize bakalım.
0: Hayır yavrucuğum olmaz. Abimle eğlenceli vakit geçiremeyiz. Çünkü onun işi var. Biz de maceralar yaşayabiliriz. Bak, topum saksıdan kaçmış. Topraktan ayrılırsa büyüyemez ki. Seni gidi yaramaz. Ne kadar da eğlenceli ve maceralı bir gün.
2: Kendi kendine gülüyor dede. Ben iyice meraklandım.
1: Cemre! Ha? Koş!
0: Koştum dede.
1: Yahu Çelebi'yle bir türlü anlaşamıyoruz. Senin aramızı bulmana ihtiyacımız var.
0: Aranızı mı bulacağım? Nerede düşürdünüz?
1: Yahu cimcime anlaşamıyoruz demek istiyorum. Çitleri ben başka türlü yapalım diyorum. Çelebi başka türlü yapalım diyor. Bir de senin fikrini alalım istedik.
0: Nasıl bir fikir istersiniz?
2: Şöyle renkli bir fikir olsun.
0: Renkli bir fikir. Çitler yeşil renk olsun.
2: Cemre bu harika bir fikir kardeşim.
1: Öyle evlat. Depoda yeşil boya olacaktı. Yarın da çitleri boyama işini yaparız.
0: Çitleri gerçekten yeşile mi boyayacaksınız?
1: Evet elbette. Bize harika bir fikir verdin.
0: İşinize karışmadım mı? Yani bıkmadınız mı benden? O kadar işinizin arasında bir de benimle uğraşmıyor musunuz?
1: O ne demek yahu?
0: Hani ben hep abimle maceralı oyunlar oynamak istiyorum ya.
2: Evet.
0: Hani onu hep şeşgul ediyorum ve de o işlerini bitiremiyor ve de derslerine çalışamıyor ve de yatışlı okula gitmek istiyor ya.
2: Yatışlı okul mu?
1: Sen bizim dün akşamki konuşmamızı mı duydun?
2: Ah canımın içi. Sen duyduklarını yanlış anlamışsın. Dedem Ankara'da okuduğu için yatılı okulda kalmış.
1: Mecburen.
2: Ben de ailemden ayrı okumanın çok maceralı olacağını düşündüm ve heves ettim. Sonra da dedem bana yaşadığı sıkıntıları, ailesini ne kadar özlediğini anlattı. Sen galiba konuşmanın bu kısmını duymamışsın.
0: Duymadım evet. Çünkü ağlamak için odama gitmem gerekiyordu.
2: Ya ben senden hiç sıkılır mıyım? Bıkar mıyım? Sen benim hayatımın neşesisin.
0: Neşe mi? Bu iyi bir şey. Yatışlı okul yok mu yani?
2: Yok.
3: Cemre. Ha? Galiba bugün su içmeyi unuttun canım. Bak suluğun sabah doldurduğum gibi. Başın bu sebeple ağrıyor olmasın?
0: Aa evet. Başımın ağrısı geçti bile.
2: Oh çok şükür.
1: Nereye cimcime?
0: Yarına hazırlık yapmam lazım dede. Çitler boyanacak.
2: Proje dosyası yükleniyor dede.
1: Eyvah eyvah.
3: Oh çok şükür keyfi yerine geldi.
1: Sorma kızım. Sabahtan beri bizden de köşe bıçak kaçıyordu.
2: Benim ondan kurtulmak için yatışlı okula gideceğimi sanmış anne.
3: Yatışlı okul mu? Hay Allah.
1: Bugünlük bu kadar. Güzel oldu elhamdülillah.
2: Ama yarın daha güzel olacak. Cemre sayesinde. Yani dedeciğim bizi yorucu bir gün bekliyor.
1: Sen yatışta okula gider kurtulursun. Beni bu yaştan sonra kimse almaz.
2: Sahi dede. Seninle konuştuğumuzdan beri eski talebeleri düşünüyorum. Kim bilir onlar zamanında ne kadar zordu bu işler.
1: Zordu elbet. Kimi zaman insanlar ilim tahsil etmek için başka şehre giderlerdi. Nerede iyi bir medrese var oraya. Hı? Belki de aylarca yürüme yoluyla varıp kendilerini ilme adarlardı.
2: Peki aidatı nasıl öderlerdi? Ya da okul harcını bir yandan çalışıp...

0: yandan okurlar mıydı?
1: Eskiden de ilim tahsiline ve talebeye pek kıymet verilirdi. Para almak şöyle dursun, üstüne harçlık verirlerdi. Bugünkü burslar gibi düşün.
0: Vay, süpermiş.
1: Sadece ihtiyaçlar da değil üstelik. Yılda birkaç defa kıyafet parası, piknik gibi eğlencelere ayrılan ödenekler de vardı.
0: Her şeyi düşünmüşler dede.
1: Aynen öyle.
0: Peki nasıl yerler ki bu medreseler? Yani neye benziyor? Cami gibi mi?
1: Gidelim görelim evlat.
0: Yaşasın.

0: Fatih medreseleri, namı diğer, yani diğer adıyla Sahn-ı Seman medreseleri. Aa,
1: ne kadar büyük bir yapı dede.
0: Bu gördüğün yalnızca bir parçası evlat. Bu kısım Akdeniz medreseleri.
1: Aa, cadde adını bu medreseden mi alıyor?
0: Aynen öyle. Haliç'e bakan taraftaki medreselerin adı da Karadeniz medreseleri.
1: Bunların aynından bir daha mı var?
0: Ve dahi neler var. Burası bir külliye evlat. Sultan Mehmet tarafından, şehrin Fatih tarafından yaptırılmış bir külliye.
1: Uf, kim bilir neler göreceğiz.
0: Haydi bismillah. Fatih Külliyesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463-1470 tarihleri arasında yaptırılmıştır.
1: Külliye denince içinde her şey oluyordu değil mi dede?
0: Evet evlat. Bir devletin halkı için verebileceği hizmetlerin çoğunu kapsardı külliyeler.
1: Ne gibi hizmetler mesela?
0: Külliyenin merkezinde cami olmak üzere etrafında medreseler, darüşşifa.
1: Yani hastane.
0: Taphane, imaret, kervansaray, sıbyan mektebi, kitaplık, hamam, saraçlar çarşısı, han ve türbeler.
1: Ya dede, burası göz alabildiğine geniş. Ne kadardır bu alan?
0: Tam 120 bin metrekare.
1: Vay, inanılmaz. Hepsini gezecek miyiz?
0: Külliyeyi gezmeye bir hafta yetmez evlat. Ayrıca ne yazık ki külliye içindeki bazı birimler günümüze ulaşmamış.
1: Ya, ne kadar üzücü. Burada yatışlı kaç öğrenci vardır dede?
0: İlahi çocuk, yüzlerce. Toplam 8 medrese var. Her birinde 19 oda, odalarda ikişer talebeden hesap et.
1: Neden 8 medrese peki?
0: Fatih Sultan Mehmet medresenin eğitim planı üzerine çok kafa yoruyor. Dönemin meşhur matematikçisi ve gökbilimcisini getirtiyor, biliyorsun.
1: Ali Kuşçu!
0: Evet, birlikte medresedeki müfredatı düzenliyorlar. Sahn-ı Seman adı da buradan geliyor zaten.
1: Ne demek ki?
0: Sahn-ı Seman 8 kısım demektir. Her birimde farklı bir eğitim uygulanırdı.
1: Hangi dersleri gördüklerini çok merak ediyorum.
0: Medreseler bugünkü üniversitelere karşılık gelen kurumlardır evlat. Fatih medreselerinde Sultan Mehmet'in ve Ali Kuşçu'nun belirlediği müfredat üzere Kur'an, hadis, fıkıh, kelam, tefsir gibi İslami ilimlerin yanı sıra fizik, kimya, matematik, geometri ve astronomi de okutulurdu.
1: Ya, muhteşem. Namazdan sonra da camiyi gezer miyiz?
0: Olur tabii.
1: Ben çok kısmetliyim dede.
0: Elhamdülillah. Neyi kastediyorsun?
1: Burası üniversiteymiş ya dede. Hiç sınavsız girdim ben bu medreseye.
0: İlahi çocuk.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

nasıl istersen izleyin sultan.

0: Hah, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Hı-hı, geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kollayacağız.

0: Bizim lıkkımız.
1: Hop, geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Hadi Rıkkımız, gidiyoruz.
0: Nil geliyor.
1: Nil, yavaş yavaş ya abicim.
0: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
0: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: Bu yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
0: Ah. Doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
1: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
1: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
0: Benim için.
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
0: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
1: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.
0: Nil uçuyor.

0: ください。
1: Beğenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
0: Hepsini mi?
1: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
1: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: bakın ne buldum.
1: Sana demiştim. Aha!
0: Bak, ne çok ödüyüm var.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Hızlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi, hadi.
1: Abi, bak kelebek oldum. Abi, bil bakalım benim. Hadi, bir yemedin mi?
0: Nil, yeter. Bak, işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağladın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
1: Ama ikimiz yapacaktık.
0: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
1: Oradan nasıl alacağım?
0: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
1: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
0: Nasıl? İyi mi?
1: Dur. Şimdi bir adım sağ.
0: Oldu mu?
1: Tamam, tamam, yeter.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: İşte bu, harika.
1: İşte bir ödül harfi daha.
2: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
0: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
2: Peki öyle olsun.
0: Sonuncusu da İ. Özveli.
1: Bulmacanın cevabı Özveli Arif Baba.
2: Barek Allah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
1: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
2: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
1: Kim bilir aklına ne geldi?
0: Hadi gidiyoruz.
2: Nereye?
0: Bu kadar balonu rüzgar gülünü oynayamam. Çocuklara verelim.
2: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor.
4: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
4: Hadem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Böldüysem kusura bakmayın.
2: Estağfurullah, parmağımı koydum zaten. Kaldığım yerden devam ederim.
0: Peki.
2: Buyur Hakkı Baba, otur istersen.
1: Kaldığın yer...
0: Yok, gideyim ben. Bugün İsmail'i görmedim hiç.
1: Biz de görmedik Hakkı Baba.
0: Bu arada ezberlerinizi çalıştıktan sonra birlikte çarşıya çıkalım. Birkaç malzeme lazım.
1: Ne lazım Hakkı Baba? Eğer hafif bir şeylerse biz alıp gelelim.
0: Sağ ol Harun. Ağır biraz. Un ve yağ almam gerekiyor. Birlikte gidelim.
1: Un ve yağ mı? İçimden bir ses bunlarla güzel bir şeyler yapılır diyor.
2: Aklın fikrin yemekte Harun.
0: Neyse, işiniz bitince çıkarız çarşıya.
1: Tamam Hakkı Baba.
0: Hadi selametle.
2: Nerede kalmıştım ben? Tüh, yine çekmişim parmağımı ya. Hay Allah'ım.
1: Şaşkın ya.
2: Sağlıklı olduğumuz için ne kadar şükretsek az Hakkı Baba.
0: Öyle evlat. Sağlığın kıymetini sağlıklıyken bilmek zordur.
2: Elden kayınca bilmekse çok kolay.
0: Kesinlikle. Ama çoğumuz elden kayıp gidene kadar hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Sabır ve şükürden bir haberiz.
2: Sonra da şükretmeyi güzel günlerin, sabretmeyi ise kötü günlerin ibadeti sanıyoruz.
0: Güzel, çok güzel.
2: Estağfurullah.
1: Ben de öyle düşünüyorum aslında.
0: Eyvallah Haruncuğum.
2: Hakkı Baba.
0: Ne oldu Emin?
2: Şu bizim İsmail değil mi?
0: Bakayım. Dur hele, dur. Görünmeyelim hemen.

0: tam var.
1: Ver bakalım bir bardak.
0: Hemen abi. Bereket versin. Limonata. Buz gibi limonatam var. Buz gibi limonatam var. Limonata.
2: Ben gerçekten şaşkınım.
0: Ben de.
3: Bunda şaşıracak bir şey yok çocuklar.
2: Ama hiç bahsetmedi bize bundan.
4: Eğer bahsetmediyse utanmış demektir.
3: Evet. Eğer o utandıysa bizim de ona belli etmemiz uygun olmaz.
2: Peki ne yapacağız?
3: Kendisinin bu konuyu açmasını bekleyeceğiz.
4: Ya açmazsa?
3: Açmazsa biz de açmayacağız.
2: Peki İsmail bize derdini anlattığı zaman ne yapacağız Hakkı Baba?
3: Derdini dinleyeceğiz. Bakalım Mevlam neyler?
4: Neylerse güzel eyler.
3: Öyle. Fatma ile Zehra nerede yahu?
4: Ben seni anladım Hakkı Baba. Senin canın çay istemiş. Fatma ve Zehra bahane.
3: Senden de bir şey kaçmıyor Selim.
4: Kaçmaz. Madem kızların ortada yok, bugün de servis yapmak bize nasip olsun.
2: Olmaz hocam. Bu iş bize düşer.
4: Peki. Israra hiç karşı koyamam.
2: Sen niyet ederek hayra girdin. Biz de getirip hayra girelim. Değil mi Harun?
5: Hayır demek mümkün değil.
3: İşte böyle çocuklar. İnanın çok seviyorum sizleri.
2: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: İsmail'den ne haber?
2: O gün siz kalktıktan sonra Taşhan'a geldi.
4: Sordunuz mu bir şey?
5: Sadece sabah kendisini göremediğimizi söyledik.
2: İşim vardı dedi sadece. Gitmedik biz de üstüne.
4: İyi yapmışsınız.
6: Selam.
2: Ay.
6: Özür dilerim. Burada hep unutuyorum sessiz olmayı.
2: Zehra abla aklımı aldın ya.
6: Pek almış gibi görünmüyorum. Maşallah. Pek akıllısın Emin.
4: Şimdi de gönlünü aldı.
2: Gerçekten de aldı.
4: Evet Zehra. Telaşlı gördüm seni.
6: Öğlen Taşhan'a gittiğimde İsmail'i gördüm. Biraz dertleştik. Bana sabahları limonata sattığını söyledi.
4: Sorma. Hakkı Baba ve çocuklar da görmüşler.
2: Başka bir şey söyledi mi?
6: Ailesine biraz maddi destek sağlamak istemiş.
4: Ne güzel işte.
6: Ama çok utanıyor. Benim size bunu anlattığımı bilmiyor. Ama ben gizlemek istemedim sizden.
2: Canım bunun utanılacak nesi var? Geçen yaz ben de dondurma sattım.
4: Ben de mısır satardım çocukken.
6: Ne bileyim işte. Çok mahcup. Onunla konuşsanız mı?
2: Ne diyeceğiz ki?
6: İlle akşam da gideceğim diyor. Konuşsanız da yapmasa.
4: Yok olmaz. Ailesine destek çıkmak istemesi ve çalışması güzel bir davranış. Rabbimiz anne babasına merhamet eden Müslümanları sever. O da bu işi ailesine merhamet ettiği için yapıyor.
2: Peki ne yapacağız?
4: Onunla konuşulması gereken şey bu işi yapmaması değil. Bu işten utanmaması.
2: Ve bu işi yaparken diğer işlerini de aksatmaması.
4: Aynen öyle Emin'ciğim.
2: Hakkı Baba'dan akıl alsak mı?
4: İyi düşündün. Hadi çıkalım.
7: Çok iyi fikir ya.
6: Ne yapıyoruz şimdi?
3: Ben Hacer'e söylerim. Güzel bir poğaça yapar.
6: Ben de gidip yardım ederim.
3: Güzel olur.
7: Ben de mısır kaynatırım.
4: Bana bakın. Ben mısır falan satmam ha. Çocukluğum mısır satmakla geçti. Yeter de.
2: Yok hocam sana iş düşmez zaten. Harun'la ben satarız.
5: Ne? Benim niye haberim yok?
4: Yo haberin var.
6: Ne zaman söylediniz?
2: Az önce.
5: Tamam ama poğaça işi bende. Mısır zor iş.
2: Tamam mısır işi bende.
4: Her iş öğrenciye hocasından geçer. Küçük mısırcım benim.
3: Hadi çocuklar, akşam pazarına yetişin. Ben de işlerimi bitirip Zehra ile birlikte eve gideyim. Hacer'e poğaça malzemesini götürelim.
5: Bugün çarşıdan un ve yağ almıştık ya Hakkı Baba.

0: dedin. Tamamen unutmuşum. Öyleyse gidip yardım edelim.
1: Merhametli insanın hali başka oluyor.
2: Ben de son işlerimi halledeyim.
0: Tamam Zehracığım, haberleşiriz.
2: Tamam Hakkı Baba.
1: Biz de gidelim artık. Hadi selametle kalın Hakkı Baba.
0: Siz de çocuklar.
3: Gördün mü bak, aynı yerde.
4: Gördüm gördüm. Ah benim duygusal kardeşim.
3: Yaklaşalım bakalım iyice.
4: Şey, görünce ne yapacaktık? Sen burada ne arıyorsun mu diyecektin?
3: Harun ya.
4: Şaka şaka. Görmezden geleceğiz biliyorum.
3: Oh. Limonata. Buz gibi limonatalarım var. Limonata. Buz gibi. Ne oluyor ya? Süt mısırım var. Taze mısırlarım var.
4: Poğaça. Sıcak poğaça.
3: Allah'ım inşallah görmezler. Aa İsmail, kolay gelsin.
4: Hayırlı pazarlar İsmail. Kolay gelsin.
3: Size de kolay gelsin.
0: Ne yani? Hiç satamadın mı?
3: Kimse demedi ki bana çok bağırmam lazım diye.
1: Bana hiç bakma. Sana bağırma da demedim ben.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam. Hoş geldin İsmail. Gel otur.
1: Sen limonatanı satabildin mi İsmail?
3: Şey, biraz işte. Hmm, limonata da içen olmamış pek.
4: Ben Hacer teyzenin poğaçalarının hepsini sattım.
2: Ha? Ne?
4: Şey, Hacer teyze ve ablamın yaptığı poğaçalar demek istedim.
2: Ha şöyle.
0: Elinize sağlık Zehra. Hepsi satıldığına göre güzel olmuş demektir.
5: Ne yani? Mısır satılmadıysa kabahat benim mi?
3: Şey, ben bildiğinizi bilmiyordum.
0: Neyi?
3: Benim limonata sattığımı.
0: Bilmiyorduk zaten. Seni satarken görünce öğrendik.
3: Şaşırmadınız mı?
1: Neden şaşıralım ki İsmail? Doğal bir şey bu.
3: Biz de kendi evlerimize destek olmak için poğaça ve mısır sattık.
0: Rabbim yardım edenlere yardım eder. Merhamet edenlere merhamet eder. Senin ailene destek olmak için limonata satman örnek alınması gereken bir hareket. Maşallah sana.
3: Allah razı olsun.
1: İsmail.
3: Efendim hocam.
1: Satılmadıysa bize birer bardak limonata ver bakalım. Parasını vereceğim ama.
3: Yo, olur mu öyle şey?
0: Olur olur.
1: Parasını almazsan istemem.
3: Şey.
5: Ya İsmail, mızıkçılık yapma. Selim hocadan bedava limonata içeceğiz işte.
1: Bismillah. İsmail, bu ne?
3: Limonata hocam.
1: Hani bunun şekeri İsmail? Bu limonata değil, bildiğin limon.
0: Neden çok az satmış anlaşıldı.
1: Ben anlamam arkadaş. Ismarlayacağım dediğinde kimse itiraz etmedi. Herkes içecek bunu.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kış Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvan var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı.

0: olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
0: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
2: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Piş, buradaymış. Piş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Deniz atına binmek çok eğlenceli. De, de. Saat tam 9. Okula gitmek için sadece 10 dakikam kalmış. Lilo, şimdiye kadar 50 kez hazır olup başımda dikilirdi. Kıpır, hadi kıpır. Geç kalıyoruz derdi. Bugün neden bunu yapmadı? Hem de bugün. Lilo!
1: Biraz daha beklersen bugün oraya gitmeyiz. Zaten kıpır da uyuyordur. Ay.
0: Lila! Ha? Hala mı uyuyorsun? Bugün bu bir ilk. Lila kalk. Deniz atı binme kursuna başlayacağız. Unuttun mu?
2: Bence artık geç kaldık. En iyisi bugün gitmeyelim.
0: Şaka mı yapıyorsun? Hadi, bugünü sabırsızlıkla bekledim. Az önce rüyamda dıgıdık dıgıdık. Yo, hadi yolda anlatırım. Geç kalıyoruz.
3: Deniz ne kadar sakin bugün. İyi ki bana eşlik ettiniz öğretmen hanım.
2: Öğretmenim, benim şöyle bir fikrim var. Lütfen. Bakın, tam piknik için aşağıda bir yer var. Diyorum ki deniz atına binme etkinliğine sonra mı katılsak? Bence piknik yapmak çok daha eğlenceli.
4: Haklısın İncim. Ama deniz atına binmeyi arkadaşların çok istiyor. Hem orada yeni arkadaşlar da tanıyacaksınız.
5: Evet Lila. Kaç gündür bu anı bekliyoruz.
6: Olamaz! Birazdan büyük bir dalga geliyor! Dalga geliyor!
4: Yola dalga dur.

0: durumuna bakmadan mı çıktın yengeç?
1: Aklımdan çıkıvermiş. Sıkı tutunuz.
0: İncilerim, üşüyoruz.
2: Dünya dönüyor. Dönüyor. Dönüyor. Deniz dönüyor.
0: Herkes iyi mi incilerim?
3: İyiyiz öğretmenim.
4: Yengeç.
1: İyiyim.
0: Deniz atına binme aktivitesi az ileride. Geç kalmadan yetişelim.
4: Durun. Ben kendimi hazır hissetmiyorum.
1: Neye?
0: Sorun nedir incim?
5: Sahiden Nila, neler oluyor? Sabahtan beri deniz atına binmeye gitmek istemiyorsun sanki.
4: Yeni balık arkadaşlar, yeni bir yer, çok ama çok tuhaf hissediyorum.
1: Yoksa yeni balık arkadaş edinirken utanıyor musun? Ne var bunda yavru balık? Ben her gün yeni bir işte çalışır, her gün yeni balıklar tanırım.
0: Lila, benim güzel incim. Bu gayet normal. Bazen yeni ortamlara girdiğimizde veya yeni birilerini tanıdığımızda birazcık çekinebiliriz.
5: Yo, ben hiç de çekinmem. Hemen ne haber dostum derim.
6: Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Okulun ilk gününü hatırlasanıza. Henüz birbirimizi hiç ama hiç tanımıyorduk. Of, of, çok gerginim. Acaba okul nasıl bir yer? Of.
5: Hayır, okula gitmeyeceğim.
4: Küpür, okula gidecek kadar büyüdük artık. Bak, akşam annemler bizi almaya gelecek. Hadi.
5: Hayır.
6: Saklanarak girerim. Önce etrafı gözlemlerim.
4: Neler oluyor? Akşam mı oldu?
2: Gözlüğüm!
5: İmdat! Köpek balığı!
6: Gözünde gözlük var. Ondan akşam oldu sanıyor olabilirsin.
4: Evet haklısın. Teşekkür ederim.
6: Puf! Adım Puf.
4: Puf! Ben de Sütlaç.
5: Anne! Baba!
4: Dur Kıpır, dur!
0: İncilerim. Demek yeni öğrencilerim sizlersiniz. Ben Sedef öğretmen. Okulumuza hoş geldiniz.
4: Öğretmenimiz!
5: Siz öğretmen misiniz?
0: Evet, ben sizin öğretmeninizim. Senin adın nedir?
5: Ben Kıpır.
0: Tanıştığıma memnun oldum Kıpır. Peki, sen kocaman incim?
2: Ben mi? Ben güçlü.
0: Senin adın nedir incim?
4: Lila öğretmenim.
0: Peki sen canım?
4: Ben de Sütlaç.
6: Ben de Puf.
0: Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Hadi sınıfımıza gidelim ve birbirimizi daha yakından tanıyalım.
5: Ben ağlamış mıydım ki?
4: Evet, Allah'tan tanıştıktan sonra çok eğlendik. Ve sen okula alıştın Köpür.
0: Aferin Lila. İşte tıpkı o günkü gibi farklı bir ortama gireceğiz. Yeni arkadaşlar edineceksiniz ve bence çok da eğleneceksiniz.
4: Haklısınız öğretmenim. Endişelenmeme hiç gerek yok. Sadece gülümseyerek...
1: Merhaba de!

0: Merhaba.
1: Merhaba herkese.
2: Gizemli Atölye.
3: Girin.
0: Üzgünüm öğretmenim. Azıcık geç kaldım. Girebilir miyim?
3: Elbette incim. Gel bakalım.
0: Sütlaç, kolyen ne kadar da güzel. Teşekkür ederim. Kendim yaptım. Ve bir tane sana, bir tane de öğretmenimize de yaptım.
3: Çok güzel. Ne kadar da düşüncelisin incim. Teşekkür ederim.
0: Çok ama çok teşekkür ederim.
4: Ben de geçen gün odamın duvarına asacağım çerçeveleri tasarladım.
3: İncilerim, tasarlamak çok eğlencelidir. Çünkü işin içine...

0: hayal gücümüz de girer.
1: Keşke ben de bir şeyler tasarlasam.
2: Aa, ben bir yer biliyorum. Gizemli atölye diye bir yer varmış.
3: Gizemli atölye mi?
2: Evet, evet.
0: Bu konuda fikir alabileceğimiz birini tanıyorum.
3: Yengeç!
0: İşte geldik. Burası gizemli atölye.
1: Hemen içeriye girip tasarlayacak bir şeyler bulmalıyım. Ama kapı kapalı.
4: Yengeç hani buradaydı?
2: Adı üstünde. Gizemli atölye.
0: Kapının üzerinde şekiller var. Hatırladınız mı incilerim? Örüntü konusunu daha önce konuşmuştuk. Örüntü, renklerin, şekillerin veya sayıların belli bir sırayla tekrar edilmesiydi.
3: Evet, hatırladık.
5: Çekiç, çekiç, çivi ve boşluklar.
1: Çekiçler.
2: Ve kapının üzerinde çekiç, çekiç, çivi var. İki nesne, içinde boşluk var.
4: O zaman çekiç, çekiç gelecek.
5: Ve gizemli atölye açılır.
6: Bu kapıyı da yağlamak lazım, gıcırdıyor.
2: Yengeç, madem içerideydin, neden kapıyı açmadın?
6: Çünkü burası gizemli atölye. Gizemi çözerek girmenizi bekledim ve başardınız.
1: Tamam, artık tasarım yapalım. Ne yapıyoruz?
5: Ama burada pek bir şey yok sanki.
2: Balonlar peki? Çok ağır.
1: Balon mu ağır? Dostum, daha fazla egzersiz yapmalısın. Çok ağır gerçekten. Bunlar nasıl balon?
5: Makas.
0: Haklısın Lila. Makasla balonları keselim. Bakalım içinde ne var?
1: Soğuk.
6: Bunlar buz topları.
4: Biraz da bana benziyorlar.
2: Bunlarla nasıl tasarım yapacağız ki?
5: Arkadaşlar, topların içinde bir şeyler var.
1: Ama içindekilere ulaşmak zor görünüyor.
2: Ve bir çekmece. Tabii ki açılmıyor.
4: Şurada üç tane anahtar var. Hangisi acaba?
2: Çekmecenin deliği çok küçük. Bu anahtar olmaz. Bu çok büyük. Bu da ondan küçük. Ama çekmecenin anahtar deliği için hala çok büyük.
4: O zaman şu minik anahtar.
2: Bum. Zaten bütün sorunu çözmüştüm. Tek bir seçenek kalmıştı.
4: Oyuncak çekiçler.
0: Ve buz toplarını bunlarla kırabilirsiniz.
1: Sona yaklaştım.
3: Bizimki de bitti.
0: Peki ne çıktı buz toplarının içinden?
2: Aa, plastik su şişesi. Bir de şu neydi?
7: Fıs fıs sıkma başlığı.
5: İnce hortum.
1: Bant.
4: Bunlarla nasıl bir tasarım yapacağız ki?
6: Haklısınız yavru balıklar. Bu iş epey karmaşık. Plastik şişe. Fıs fıs aparatı. İnce hortum, bir de ne olabilir bu tasarımın adı?
5: Düşündüm, düşündüm. Şişeyi mi süslesek? Ya da hortumlardan bir kolye mi denesek?
8: Düşündüm, düşündüm. Şişeleri bantlasak?
2: Ve sonrasında içine çiçekler mi koysak?

0: Ne yaptılar acaba?
1: Ben de çok merak ediyorum.
2: Hazır mısınız arkadaşlar?
3: O zaman fıs fıs su fışkırtıcı.
1: Amanın! Bu nasıl tasarım?
0: Aferin incilerim. Yengeç, hadi kaçalım.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera'da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular.

0: Şimdi gördükleri resim, onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
1: "Yayla ne güzel,"
0: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
2: "İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?"
0: Cevap: "Mercek." Ve bir soru daha.
2: "Mercek nedir?"
0: Bu defa anne yanıtladı. "Bir tür ayna denebilir." Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
2: "İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor."
0: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
3: "Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız."
0: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
3: "Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır."
0: Ayla,
1: "Ben de bakmak istiyorum,"
0: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
1: "Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,"
0: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
2: "Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz."
0: Beraydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
1: "Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen."
0: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
2: "Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?"
0: diye düşündü. Kararını verdi.
2: "Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi."
0: Sonra,
2: "Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor,"
0: dedi sesli şekilde.

İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç

0: Öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru,
0: baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun, ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Ne fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ne? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi?

0: Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
1: Yakalasana beni.
0: Şimdi görürsün sen bebe.
2: Dur hele yahu.
0: Neden durdurdun beni?
2: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
2: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
2: Gördüm.
3: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda. Bugün de hepiniz iyiliksever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
2: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
2: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
3: Aman Tuzsuz Efendi, ikindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
0: Bir dakika ya, bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
2: Sen de gel, gelme mi dedik?
0: Yürüyün hadi.

0: Sen miydin keçi?
1: Be.
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be.
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be.
0: Doria, zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum. Yapma dedim. Yetti ama. Ha? Beygir, sen miydin?
1: Be.
0: Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim.
1: Be.
0: Sabrım taştı ama.
1: Be.
0: Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
2: Aman. Ah!
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
2: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta.
2: Evet.
0: Peki, neden şapkama vurup kaçtın sabah?
2: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
2: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
2: Yahu yapmadım diyorum.
0: Tabii kesin.
2: Yapmadım.
0: Yapmamışmış. Bu ne o zaman?
2: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
2: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
2: Şşş Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Amanın. Bebe Ruhi.
2: O kim?
0: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni. Ay! Neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
3: Buraya gel.
0: He? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
3: Gel. Hayır, buraya gel.
0: He? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
3: Gel, gel.
0: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
4: Hay Hak!
0: Vay.

0: İstemedimler. Bebe ruhiler dedimler.
1: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
0: Açtımlar. Geller.
1: Hakikaten garip.
0: Grip mi? Ne alakası var griple?
1: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
0: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
1: Acayip yani.
0: Şuayip kim?
1: Of! Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
1: Bu olayı çözmeye.
0: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
1: Olmaz. Gelmen lazım.
0: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
2: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
0: İnşallah gelmez.
2: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
0: Bu mu hazırlık?
2: Şşt! Saklan. Ay! Yakaladık seni.
0: Bu ne ya?
2: Bebe ruhi değil.
0: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
2: Of! Yanlış alarm.
0: Aman Hacivat, dikkatli olalım.
2: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
0: O da doğru.
2: Ha, yine biri yaklaşıyor.
0: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
2: Evet ya, gördü.
0: Dedim sana kalın diye.
2: Ne yapayım, bunu bulabildim.
0: Ne yapacağız şimdi?
2: Üç deyince.
0: Tamam.
2: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
2: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
3: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun, hem de iki kişisin.
3: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
3: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
2: İkizin olmasın.
3: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
2: Hah, geliyor. Haydi yerimize.
0: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
2: Sonra kaçmayasın.
0: Yok yok, kaçmam.
3: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
2: Bir, iki, üç.
3: Vay haylaz vay. Ben de diyorum yedek şapkamı kim aldı?
4: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
0: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
4: Özür dilerim.
2: Neyse, bu kez affettik.
0: Sana ne oluyor Hacivat?
2: Doğru ya, seni korkuttu.
0: Heh, şöyle. Evet. Bu seferlik affettim.
3: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
4: Allah razı olsun.
0: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
4: Nedir Karagöz amca?
3: Hahahaha.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
3: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
4: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
5: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O

0: kadar. Şimdi sen. Yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım o kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
1: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
0: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
1: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
3: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
4: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
1: Harika bir fikir.
4: Cidden mi?
1: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
3: Ama deve kuşları uçamaz ki.
1: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
4: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
5: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
6: Çok yorucu olur.
7: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hami de orta sahada 2 gruba da destek olacak.
4: Yakala!
5: Tekrar sende.
4: Top. Al bakalım. Savunmayı geçemiyoruz.
7: Kerim kaleden çıksın savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
7: Hadi. Tekrar deneyelim.
4: Burak, sen de. Top. Yakaladım.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
8: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
9: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
8: Yani neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
9: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
8: Peki nedir bu büyük taktik?
9: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
8: Zaten öyle olmuyor mu?
9: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar Yumburlop oyununun püf noktası.

0: noktalar ama herkes bilemez tabii.
1: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
2: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat.
1: Üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
2: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
1: Oyunculardan biri yaralanabilir.
3: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
1: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
4: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu, adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
5: Uçmadı Gani, zıpladı, zıpladı.
4: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
2: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
1: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
5: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
7: Ben yaparım.
2: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adane! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
1: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
2: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
8: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
9: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba? Evet, ne dersin koca baba?
1: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
2: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı?
0: Ne oynayacağız baba?
1: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
0: Neymiş bakalım?
1: Boyalarınız hazır mı?
3: Hazır.
1: Peki ya kağıtlar?
3: Evet.
1: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
3: Hayır.
0: Yani hayır.
1: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
1: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
1: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
0: Yaşasın. Oturan adam.
3: Hayır.
1: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
3: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
1: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
1: Ne buldun?
0: Hasta adam o. Oyna falan yapalım hasta adam.
1: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
1: Yavrum gelin çocuğum.
2: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
1: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
1: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
1: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
1: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
1: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
1: Ablama sormak.
4: İyi fikir o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
3: Biraz gıdıklanacaksın.

0: yapıyorsun baba?
1: Gıdıklandım ama Emel.
2: Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
0: Hasta adam önce Allah, sonra bize emanet anne. Siz biraz uzanın.
3: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
0: Doğru. Bir dakika lütfen. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder. Tedavimiz uzun sürecek.
1: Tedavi mi?
0: Evet. Aman Allah'ım.
3: Ne oldu? Ne var?
0: Yüz derece. Şimdi ne yapacağız? Söyle, tedavi aşamasına geçiyoruz. Peçete yazman lazım. Ha,
3: reçete o, reçete.
0: Reçete yazman lazım Doktor Ceren. Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
3: Su mu?
0: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren, harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
2: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim, sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
3: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiyeye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
2: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
3: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
2: Mikrop kaçmış vücudunuza.
3: Nasıl oldu acaba?
0: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
3: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
2: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir.
0: Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart. Hı?
3: Karga sesi mi o?
0: Evet. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.
3: Hay Allah. Koşun sebzeleri kurtaralım.
0: Şimdi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
2: Kaş, kaş.
0: Git buradan.
2: Hadi uç bakalım.
0: Hop. Abla. Hep de inanıyorsun.
4: İnanırım tabii.
2: Tamam tamam, affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
0: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi?
2: Kaş.
3: Ablamı aradın mı Emel?
2: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
3: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
0: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar. Biri gidiyor, biri geliyor.
3: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
0: Ne yapacağız peki?
3: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
2: Ben yokum canım, kusura bakma.
3: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
2: Baba, sanırım ben de yokum.
0: Ben de.
3: Demek yalnız kaldım ha? Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
2: Süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
0: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz. Sarı şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Gerçekten de varmış.
2: Hadi başlayalım.
0: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım. Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
2: Acaba kim gelmiş olabilir?
0: Halam!
5: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
2: Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
0: Kargaları kovalıyor.
5: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün.

0: 이런.
1: Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
2: Tamam.
3: Abla, hoş geldin.
1: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
3: Ah, bu da ne?
2: Sürpriz.
1: Seni emekli etmeye karar verdik.
0: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
3: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
0: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

Oo, hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii tabii, senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana, versene ya.
1: Verir misin?
0: Tamam susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam, artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yo,
3: yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: kendi yaptığınıza bakın.
1: Of, olmuyor işte.
2: Of, keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.

0: Açın, ne yapıyorsunuz uşaklar?
1: Uçurtma.
2: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
0: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliysen sen yap.
2: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Be.
3: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
2: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle. Yok yok. Bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
0: Uy! Ustaya bak ustaya. Kuşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. Bizde de öğren uşağım.
4: Ne yapıyorsunuz yahu?
2: Uçurtma yapıyoruz hocam.
4: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
3: Şey, biz yapıyorduk zaten ama.
0: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır göstereyim.
2: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
4: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
2: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
0: Ula ver oğlum uşakları uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
4: Çocuklar, uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
3: Tamam.
5: Oley! Uçuyor, uçuyor.
2: Bakın, benimki en yükseğe çıkıyor.
0: Olur mu da? Benimki o.
4: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkan. Neyse hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur ben yapacağımı bilirim.

0: bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim.
1: 11, 12, 13... sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: Robinet.
1: Abir.
0: Abir.
2: Aynen.
0: Bu.
1: Huh?

0: selam. Sen?
1: Sen!
0: Sen? Ha, ayna.
1: O ne?
0: Ben.
1: Bu.
0: Devam.
1: Devam. Devam.
0: Tavuk.
1: Ah!

Douglas!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmeti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
3: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
4: Çok tatlıydı çilekler.
5: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
3: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
5: Aa, uyudu bile.
4: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
5: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
4: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
3: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
4: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
5: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
5: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte panyara.

0: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
1: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
2: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
3: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz daha sağ kaşı.
5: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
2: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
0: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
5: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
3: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
1: İstop! Renk turuncu.
2: Turuncu nerede?
0: Üzerinde Can, üzerinde.
2: Ha, elim sende. Aa, ya hayır.
0: Elim sende.
1: Yakaladım seni.
2: Iskaladın.
1: Turuncu, buldum. Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
2: Tamam, ebeveynim.
5: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
3: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
5: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
5: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Hey, bu çok sert.
3: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
5: Top geliyor.
4: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
1: İşte top burada.
2: Buldum.
0: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte doğa çileği. Hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
0: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
1: Ellerimize sağlık.
2: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
3: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
4: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
3: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
1: Amin.
2: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
1: Hazırız.
5: Şenliğe gidiyoruz.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda bişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha? Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha? Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay! Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

0: seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8.
1: 30.

okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırdı bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Evet, gazı da kapattım anne. Bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçirmiş.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür.

0: Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir, daha değil kuzu, daha değil diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması en büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik, cik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın, yaşasın.
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Cik!

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: Ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimde?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Hmm, anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
2: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
2: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
2: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
2: Sen çekim falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimiz de bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
1: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben hallederim.
1: Sen tuzu eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
1: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
1: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
1: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
1: Havuçları da ben keseyim.
0: Ben ne yapacağım?
1: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
0: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
1: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
0: Anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
1: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
0: Tamam şef.
1: Ay, sevdim ben bu işi.

0: Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
1: Harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
0: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
2: Anlaştık şef.
0: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
1: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
0: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
1: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
0: Bir ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
1: Bir ay mı?
3: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
1: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
0: Sakın! Olmaz canım.
1: Neden?
0: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
1: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
1: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
3: Allah'a emanet olun.
0: Hoşça kalın yavrularım.

0: güzel oldu.
1: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
0: O zaman yine gelir misin yardıma?
1: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Vay be! Seyyar banyo!
2: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye! Ha? Dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.

0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
2: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci.
0: Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
3: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
2: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
3: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
3: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
3: Ay. Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
2: Biraz yaklaşsak mı?
0: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
3: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
2: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
3: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
2: Merak etme tilki.
3: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
2: Buna da toz bulutu denir.
3: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
3: Haberci?
0: Bilmiyorum.
3: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
3: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
3: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
3: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
2: Burun mu?
3: Vay arkadaş! Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
2: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
2: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
3: Yaman, olur mu öyle şey?
2: Bal gibi olur. Bak izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
3: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret Civan'ım. Yaman ağzından nefes almaya devam etsin.
2: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.
0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
2: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
2: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukoz tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
3: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
3: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut küçük. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikro

0: mikroplardan korurlar.
1: Bunları zaten söylemiştiniz.
2: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
1: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
1: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organ...

0: Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
1: Aa, evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
1: Aa, ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
1: Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Siz simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet, neden sordun?
1: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Aa, evet, harika fikir.
1: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
1: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak. Aa, çok iyi fikirmiş.
0: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
1: Ucuz atlattık.
0: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
1: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
2: Olur ama bir şartla. Hı?
1: Şart mı? Neymiş şartı?
2: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.
3: (Gülüyor)

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemin.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

bir performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyorum. İşte geliyorum. Destur.

0: İnşallah bu hareketlerimi gören birileri vardır. Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müçtebi abi.
2: Dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
4: Aleyküm selam Müçtebi abi.
2: İyi misin Müçtebi abi?
1: Verilmiş sana kan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşe bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet, ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: dağına göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçaları da başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Hı hı. Bütün o seleler, gidonları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

0: Hah, işte oldu bile. Yayların ayarını yapmamız lazım galiba. Deme ya. Hadi devam edelim. Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba?
1: Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.

0: Bu harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmışsın burayı.
0: Aslında anneciğim tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
2: Ne güzelmiş.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Kara, keçe, sizi yeniden görmek ne kadar güzel. Biliyorum canlarım, biliyorum. Beni görmek de ayrı bir güzellik, öyle değil mi? Sağ olun, var olun. Sevmek, sevilmek çok güzel şey arkadaşlar. Birbirimizi severiz, doğayı severiz, ailemizi severiz, bayramları severiz. Aa, bayram deyince aklıma cuma günü geldi. Cuma, müminlerin bayramıdır. E madem laf buraya geldi, var mısınız cuma gününü bayram yapacak sünnetleri çizmeye? Oo, siz hiç düşünmeden hazırsınız. Seçim yapmak çok zor. İkinizi de kırmak istemiyorum. Kara mı olsun, keçe mi? Keçe mi olsun, kara mı? Buldum. Ben başlıyorum. Şaka yaptım, şaka. Açılsın yeni sayfa. Başlayalım karayla. Yağmur mu? Cuma günüyle yağmurun ne alakası var acaba kara? Ha, tamam, şimdi oldu. Cuma günleri banyo yapıp temizlenmek sünnettir çocuklar. Zaten bizlere de temiz olmak, mis gibi kokmak yakışır değil mi? Keçe, hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir el. Buldum. Hemen de anladım. Önce vücudumuzu temizledik. Ardından tırnaklarımızı keselim ki tam olsun. Temizliğimize her zaman dikkat ettiğimiz gibi bayram, kandil ve benzeri özel günlerimizde de dikkat etmeliyiz çocuklar. Bakalım kara bize şimdi ne çizecek? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir elbise. Şık ve güzel. Temiz ve şık bir elbise daha. Bitti mi? Demek bitti. Hiç de detay vermedin sanki ama. Tamam, buldum. Bayrama yakışır şekilde en güzel elbisemizi giymek cumaya çok yakışır. Çok hızlıyız bugün. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. El mi? Üzgünüm keçe. O el az evvel çizildi. Demek o el bu el değil. Bakalım ne çıkacak? Tamam, şimdi oldu. Güzel kokular sürerek mis gibi kokmadan olmaz değil mi? Güzel koku sürmekten peygamberimiz de çok hoşlanırdı. Hatırlattığın için teşekkürler keçi. Oh, mis gibi koktu. Cuma gününü bayrama çevirecek sünnetleri çizmeye devam ediyoruz. Kara, hazır olduğuna göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ama bu çok kolay oldu. Her gün Kur'an okuduğumuz gibi cuma günleri de mutlaka Kur'an okumalıyız. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür çocuklar. Güzelce hazırlanıp camiye gideriz. Cuma namazını hep birlikte kılarız. Cuma bayramı dediğim böyle olur. Yine bize çok güzel şeyler hatırlattınız çocuklar. Çok teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar tertemiz, mis gibi, bayram gibi neşe dolu günleriniz çok olsun çocuklar. Allah'a emanet olun.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Salih mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Şunların güzelliğine bak kardeşim.
0: Esas kokusuna bak Salih. Mis gibi mis.
2: Hobi bahçesinde çilek yetiştiğini de ilk defa duydum bu arada. Çok şaşırdım.
0: Neden şaşırdın ki?
2: Hobi bahçesi deyince ben kitap okunan bir yer sanıyordum. Hani diyorlar ya, hobilerim arasında kitap okumak falan.
0: Ha, sen o yüzden mi yanıma kitap alayım mı diye sordun? Aman, güleceğim şimdi, tutma beni.
2: Gül gül. Şimdi sana bir bilmece soracağım. Bilemediğin zaman da ben güleceğim.
0: Sor kardeşim.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
0: Çilek.
2: Nasıl ya? Nereden bildin?
0: Çok zor olmadı kardeşim. Zekada galip, dehada mülayim.
2: He, tamam tamam. Hadi acele edelim, yoksa dolmuşu kaçıracağız.
0: Kaçırmayız, merak etme. Hem daha Ali gelecek.
2: Ali çok geç kaldı. Onu beklersek zaten dolmuş kaçar.
0: Tamam. Birkaç sıra daha toplayalım, gideriz.
2: Tüm bahçeyi toplamak zorunda değiliz galip.
0: Değiliz, haklısın.
2: Dolmuş kaçarsa tüm yolu yürümek zorunda kalırız. Biliyorsun değil mi? Üstelik namaza da yetişemeyiz.
0: Rahat ol. Bana güven.
3: Selim topu aldı. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Selim potaya topu attı ve...
4: Ha? Ve top Mustafa'da. Şut ve basket. Durum 10-8. Kazanan Mustafa.
5: Maç biter kardeşim.
3: Bir tur daha uzatalım, son olsun.
4: Olmaz. Maç bitti, ben kazandım.
3: Bir turcuk ya. Hemen yeneceğim seni, söz.
4: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
3: Biliyorum kardeşim. Atasözü, deyimler benim işim. Hadi bir tur daha lütfen.
4: Camiye gidecektik ama.
3: Oo, namaza daha var. Yetişiriz.
4: Emin misin?
3: Tabii ki. İşim çok sürmez zaten.
4: Ya sabır. Hadi tamam. Son tur ama.
3: Kesinlikle kardeşim. İlk sen başla.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Abilerim nereye? İşimiz bitti, dönüyoruz Ali. Bütün çilekleri topladınız mı yoksa?
2: Yok. Birazı kaldı. Onları da yedik.
0: Ama neden ya? Hani birlikte toplayacaktık?
6: Hani birlikte başlayacaktık?
0: Geç mi kaldım?
2: 2 saat kadar.
0: O kadar oldu mu ya?
6: Üzülme. Bir dahaki sefer gelirsin.
0: Ama ben hiç hobi bahçesine gitmemiştim.
2: Geldin ya. İşte burası.
0: Ama ben hiç hobi bahçesinin içine girmemiştim.
2: O da bir dahaki sefere inşallah.
6: Ali dolmuş gelmek üzere. Biraz daha oyalanırsak kaçacak.
2: Evet Ali. Bizim bisikletimiz yok.
0: Abilerim, 10 dakikacık lütfen.
6: İmkansız, durağa gitmeliyiz.
0: Ağlarım ama.
2: Yok daha neler.
6: Ama Ali, gerçekten yapacak bir şey yok. Sen kocaman abisin. Artık ağlama, kalk hadi.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
7: Ali!
8: Çınır! Hayır! Kedilere bulaşma! O olsun! Hak etti bunu! Anladım Çamur! Tamam, gideceğiz! Ama bu bölümü bitirmek istiyorum. Çorba.

0: düşmüş. Tamam, 3 dakikaya gidiyorum. 2 dakika sonra.
1: Olive, acele eder misin? Önce arabayı kaçırdık, şimdi de namazı kaçıracağız senin yüzünden.
2: Ama ben küçüküm galiba abi. Bisiklete nasıl yetişeyim?
3: Çilek yiyerek gitmek için bisikleti bize veren sendin.
1: Hızlan Ali.
4: Allahu ekber, Allahu
1: ekber. Ali!
2: Ay. Ezan?
5: Hem de her zamanki gibi tam vaktinde.
2: Al bak, geç kaldık.
5: Topu alalım.
2: Koş, koş, koş.
0: Ezan, geç kaldım. Abdest alacaktım ben ama. Koş, koş, koş.
3: Selamünaleyküm hocam.
6: Aleykümselam çocuklar.
3: Namaz bitti mi hocam?
6: Evet.
2: Kaçırdık işte. Hep senin yüzünden Selim. O son tura hiç başlamayacaktın.
6: Neler oluyor? Anlatın bakayım.
3: Hocam, biz aslında biraz basket oynayıp namaza gelecektik ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadık.
6: Hoş geldiniz çocuklar.
2: Hoş bulduk hocam.
6: Hayırdır? Bu ne hal? Kan ter içinde kalmışsınız.
2: Süratte galip olmak hiç kolay değil hocam. Yorulduk.
6: Bisiklette sürat tehlikeli olabilir çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Geçin oturun. Biraz soluklanın, konuşuruz.
3: Siz de geç kaldınız anlaşılan.
7: Hep Ali'nin yüzünden. Hem geç geldi hem de bizi oyaladı.
6: Ali nerede peki?
2: Buradayım hocam. Bilin bakalım size ne topladım.
3: Topladın mı?
2: Bilin bakalım size ne topladık.
7: Dur, sakın söyleme Ali. Bilmece soracağım.
6: Sor bakalım.
7: Alçacık dallı, yemesi ballı.
2: Çilek.
7: Aferin size. Kendileri toplayıp kendileri cevap veriyor.
6: Olsun Salih, cevabı bilmiyordum. Benim yerime söyleyiverdiler.
0: İnanmıyorum. Hepiniz buradasınız. Ne güzel. Ben cemaatle namazın sevabını kaçırdım.
8: Biz de.
0: Siz de mi? Buna sevinemem tabii. Ama neler oluyor burada?
6: Bir zamanlama problemi yaşanmış anlaşılan. Çilekleri yerken konuşalım. Hemen yıkayıp geliyorum. Buyurun bakalım. Bismillah. Salih, dediğin kadar var. Çok lezzetli.
7: Afiyet olsun hocam.
6: Çilekleri tam zamanında toplamışsınız çocuklar. Bu yüzden hepsi olgun ve lezzetli.
0: Evet hocam, çok güzeller.
6: Çilekler olgunlaşamadan önce toplansa ne olurdu?
7: Ham ve tatsız olurlardı. Yiyemezdik.
6: Peki, vaktinden geç topladığımızda nasıl olurdu?
2: Bizden önce tosbağalar hepsini yerdi hocam. Allah korusun. Ya da çürüyüp kururlardı hocam.
6: Çok haklısınız çocuklar. Her şeyin zamanı var. Meyveleri toplamanın zamanı olduğu gibi ibadetlerimizi yapmanın da bir zamanı var. Bu yüzden zamanı en doğru şekilde planlamaya gayret etmeliyiz.
2: Son dakikaya kalınca dolmuş da kaçıyormuş hocam. Cemaatle namazın sevabı da.
6: Her ne kadar cemaati kaçırmış olsanız da namaz için hala vaktiniz var. Namazdan sonra size güzel bir sürprizim var.
0: Sürpriz mi?
6: Zamanında yetişebilirsek, evet.
2: Hocam, ipucu verir misiniz?
6: Bir düşüneyim. Tamam, ipucu geliyor. Kocaman bir beyaz perde, bilsen neler var içinde.
8: Sinema!
6: Evet, namazdan sonra.

Mommy, maybe a little.

0: Mesela İyiler Cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
2: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
2: Hoşça kalın.
3: Güle güle Süheyl.
1: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
1: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bile mi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
1: İyi bak.

0: Ari, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: He? Ari'de mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
0: Evet, biz de birlik olduk, sıcağa karşı koyduk.
1: He?
0: Ah!
1: He?
0: Ben sana demiştim.
1: Teşekkür ederim Lemmy.
0: Ani dur! Osu bize lazım. Ah, olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
1: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
1: Onlar çöl bitkisi dedim abi.
0: Fazladan suya ihtiyaçları yok. Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
1: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki.
0: İyilere yardım etmeli.
1: Kötüleri engellemeliyiz.
2: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
1: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
1: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anitta suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
2: He. Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemmy. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
0: O iyi ya.
2: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemmy. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemmy? Ne yapacağız?
0: Eme.
2: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Neden koşuyorsun?
0: Hey Lemmy dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun?
2: Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız.
0: Hem ne buldun ki yiyecek olarak?
2: Olamaz, kuşların hepsini kovaladı.
0: Hey! Dur Lemmy, yeter artık.
2: Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemmy, dur diyorum.
0: Hey, dur demiş. Sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil.
2: Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
0: Yala yala.
2: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
0: Olamaz, dağ kedileri.
1: Neden toplandılar acaba?

0: ediyorsun?
1: O-a!
0: Anlamadım. Aman Allah'ım, Nemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi. Ha? Aha. Hı?

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
4: O zaman defter.
3: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
3: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
3: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
6: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
4: Tamamdır Mehmet.
7: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
6: Her şey güzel de... Hayır bunun neresinde?
4: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
8: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
4: O zaman...

0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
1: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
2: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
3: İlk defa böyle bir şeyi duydum. Hayran kaldım.
4: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
5: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
6: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
7: Tek bir eksik var.
8: Okul mu?
7: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
9: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
10: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın.
9: Size de malzeme verdik.
8: Ne oluyor bunları?
9: Bana gülüyorlar.
8: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
9: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
8: Neyse, konuştun mu babanla?
9: Evet, bugün haber gelir inşallah.
8: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve...

0: kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
1: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Ve açıyorum.
3: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
4: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
5: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
6: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
3: Sadece para değil,
6: bilgi de paylaşılır.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Ay, bu kadar uzak mıydı Agah dedenin evi?
1: Yürüdükçe ağırlaştı bu teleskop.
0: Usta Miço, yardımcı Miço'dan önce gider. Hadi koş Elif, koş.
2: Hazır mısın kızım?
3: Ben hazırım da çocuklar gelmedi baba.
2: Biz hazır olalım da onlar gelir gelmez hemen çıkarız.
3: Ha?
0: Gelmedi değil mi?
3: Elif, hayırlı sabahlar.
0: Size de hayırlı sabahlar Sema abla. Gelmedi değil mi?
2: Elif, iyi misin kızım?
0: Hamdolsun Agah dede, sen de iyi misin? Gelmedi değil mi? İşte geldi. Üstelik benden sonra geldi. Nerede kaldın yardımcım? Hiç mi çoğu yardımcısı bu kadar geç kalır mı? Erkenden gelmen gerek. Bizi bekletmemen gerek. Telaşlandık. Seni merak ettik. Herkes hazırsa çıkalım mı? Aa, bu da ne?
1: Şey, teleskop.
0: Teleskop da ne?
1: Gökyüzünü daha yakından incelemek için.
0: Dürbün gibi mi?
1: Sayılır. Daha gelişmişi.
0: Ne yapacaksın onunla?
1: Dikkat balonuyla yükseldiğimizde gökyüzünü inceleyeceğim.
0: Ya ben de bakabilir miyim peki?
1: Elbette.
0: Yaşasın.

0: Evet, çok şükür bugün de sorunsuzca havalandık.
1: Çok şükür kızım. Alper, yardım lazım mı evlat?
2: Yok Agah dede, bitmek üzere. İşte bu kadar. Bakalım olmuş mu?
3: Bakalım, ben de bakayım mı?
2: Açısını biraz değiştirsek?
3: Değiştirelim, ben de bakayım mı?
2: Biraz da ucunu dikleştirelim.
3: Dikleştirelim, ben de bakayım mı?
2: 15 derece sağa çevirirsek?
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Sanırım çok oldu. 5 derece sola çevirelim.
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Böyle iyi gibi.
3: İyi gibi, ben de bakayım mı?
2: Şimdi hazır. Bakabilirsin Elif.
3: Teşekkürler. Sonsuza kadar ayar yapacaksın sandım. Fiko, çekilir misin? Göğe bakmaya çalışıyorum. Fiko dedim. Fiko, çekilir misin?
4: Elif, kiminle konuşuyorsun tatlım?
3: Fiko'yla. Ha? Ha? Ama Fiko gelip tam önümde durmuştu.
2: Fiko gökte süzülüyor Elif. Sen teleskoptan baktığın için onu yanında sandın.
3: Ya harika. Bu kadar yakınlaştırıyor demek. Kop kop kop teleskop. Çok çok çok yakın her şey. Lay lay lay, ne güzel.
1: Evet arkadaşlar. Dikkat öyküsü sırası geldi. İnsanoğlu var olduğu günden beri gökyüzünü hep merak etmiştir.
2: Evet, ben de çok merak ediyorum.
1: Yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesinde bile alimler ilim ve bilim

0: bilim insanları gökyüzünü inceleyip yıldızları, gezegenleri anlamaya, kainatı kavramaya kafa yormuşlar.
1: Tarihteki bu araştırmalara öncülük eden, buluşları, icatları ve eserleriyle tarihe yön veren çok kıymetli Müslüman alimler vardır arkadaşlar.
0: Bunlardan biri de Ali Kuşçu'dur. Bu ismi hiç duymuş muydunuz?
2: Hayır, ben duymamıştım.
3: Ben de.
4: Ben duymuştum. Değerli bir astronom kendisi.
2: Ya, ben neden duymadım hiç?
4: Gökyüzü benim özel ilgi alanım olduğu için duydum Elif.
2: Anladım.
0: Ali Kuşçu'nun babası, kendisi de bir alim olan ve alimlere değer veren Ulu Bey'in Şahincibaşı'ydı. Kuşçu ismini de o yüzden almışlar.
3: Şahincibaşı ne demek Agah dede?
0: Eskiden padişahların, sultanların ava giderken yanlarında götürdükleri avcı kuşları olurdu. Bu kuşların bakımıyla ilgilenen kişilere de Şahincibaşı denirdi evlat.
3: Anladım. Teşekkürler.
1: Ali Kuşçu'nun dünyanın yüz ölçümünü hesaplayan ilk alimlerden biri olduğunu biliyor muydunuz?
0: Ali Kuşçu hacca gitmek için Mekke'ye doğru yol alır. Yolda Tebriz'e uğrar. Burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi görür. Üstelik biliyor musunuz? Uzun Hasan kendisini elçilik göreviyle Fatih Sultan Mehmed'e yollamıştır.
2: Hey, yaşasın! Osmanlı'ya geldi.
1: Evet, üstelik elçilik görevini tamamladıktan sonra uzunca bir sürede Osmanlı İmparatorluğu himayesinde yaşamış. Fatih Sultan Mehmed ona Ayasofya Medresesi'nde görev vermiştir.
0: Burada dersler veren Ali Kuşçu bir yandan da araştırmalarını sürdürmüş, bir yandan da gök cisimlerini araştırmaya devam etmiştir.
1: İstanbul'un enlem ve boylamlarını birebir hesaplamıştır.
0: Üstelik bunu yaklaşık 1000 yıl önce başarmıştır. Güneş saatleri icat etmiş, gezegenler arası uzaklıkları hesap etmiş ve de ayın ilk haritasını çıkarmıştır.
2: Bütün bunları nasıl yapmış Agah dede?
0: Tabii ki çok çalışarak ve Rabbimizin bahşettiği aklını faydalı kullanarak Elifciğim. Evet, artık Ali Kuşçu'yu daha yakından tanıyorsunuz.
2: Evet Agah dede.
1: O halde geçelim mi dikkat sorularına?
4: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor. Asıl ismi Alaaddin Ali olan Ali Kuşçu neden bu lakapla anılıyordu?
3: Babası Şahincibaşı olduğu için Agah dede.
0: Tebrikler evlat. Zor bir soruyu cevapladın ve bir puanı kaptın.
4: Tebrikler. Ama yarış henüz bitmedi.
1: Yeni sorunuz geliyor. Hacca gitmek için Mekke'ye doğru yola koyulan Ali Kuşçu nereye uğramıştı?
2: Tebriz.
1: Evet, Elif çok yaklaştı ama doğru cevap senden geldi. 2 puanın oldu.
3: Aslında burada puanı yarım yarım bölüşmemiz gerek.
2: Olmaz, kural kuraldır. Doğru cevabı sen verdin.
3: Peki.
0: Kazananı değiştirmeyecek ama son sorunuz gelsin. Ali Kuşçu ilk olarak Fatih Sultan Mehmed'in karşısına hangi görevle gelmişti?
2: Elçilik. Tebriz'den onu elçi olarak göndermişlerdi.
0: Evet Miço, doğru cevap.
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.

0: ele se aldı. Şey, Mitch yardımcı Alper. Acaba artık teleskopla gökyüzünü izleyebilir miyiz?
1: Evet, hava da kararmaya başladı. Birazdan yıldızlar da çıkar.
0: Yaşasın!
2: Evet, gerçekten de harika. Rabbimizin eşsiz sanatının her zerresi ayrı güzel.

0: Muazzam. Hava kararmaya başladıkça oluşan şu renklerin güzelliğine bak. Kızıllıklar mavilikleri kucaklıyor.
1: Elif, sıra sende.
2: Önce sen bak da en son ben bakayım.
1: Peki. Gökyüzü çok güzel.
2: Aa, aya bakın aya. Hey, şurada da bir yıldız var. Aa, bakın burada da bir yıldız var. 3, 4, 5. Bakın bir yıldız daha. Kaç etti?
0: 49.
2: Evet. Şuradakiyle kaç etti?
0: 50.
2: Bir tane daha. Bak bir tane daha. Şunu da saydık mı?
1: Saydık Elif.
2: Şurada da bir tane var. Dur bir dakika. Onu demin saymıştık sanırım. Alper, bu yıldızı demin saymış mıydık?
1: Bilmem. Saymıştık sanırım.
2: Dur, karıştı. En baştan bir daha.
3: Elif, aman diyeyim. Koca gökyüzündeki yıldızlar hiç saymakla biter mi? Hadi inelim artık. Baksana saat kaç oldu?
2: Ama gökyüzüne bakıyordum.
1: Teleskobumu içeri koyarız. İstediğin zaman yine bakarsın.
2: Öyle mi? Hey hey hey, dikkat teleskobu. Lay lay lay, gök yıldız dolu. Say say say, dolu dolu.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묶어놔야 스틸레 정시오에 라세
2: 헤메노스니오루.
1: 여러분, 알카다시들, 비제베 알아봐야 하즘.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Gugulara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Aman dikkat. Çok şükür bitti. Tamam tamam. Seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şey başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: hepimiz çiçekle dolu olacak.
1: Evet, çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu başlığa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet, kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Bu bir kuş. Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin al.

0: İnternette aradığın şeye bak.
1: Ne ya?
0: Kuş ilaçları nedir ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş. Ne yapacağız biz seninle?
1: Bilmem dedi.
0: Temel amcama mı sorsak?
1: Harika fikir.
2: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat...
0: Fakat ne Temel amca?
1: Yoksa iyileşmeyecek mi?
2: Üzülme Eymen. Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
1: Bilene mi?
2: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
0: Doktor gibi mi?
2: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşım var. Hadi gidip ona götürelim.
1: Yaşasın!
0: Hadi küçük kuş, iyileştirelim seni.

0: 마셨음.
1: 엘hamdülillah. Çok çabuk iyileşti.
0: Evet, güçlü koşmuş.
2: O zaman özgür bırakıyorum artık.
1: Güle güle.
0: Aa, ne güzel uçuyor.
1: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
0: Güle güle.
1: Güle güle.
2: Ne dedi?
0: Teşekkür etti.

0: elektrik.
1: Of. Ne oldu Yusuf'um?
2: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
2: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
2: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
2: Siz Yavuz da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
2: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz. Tabii.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt olarak.
3: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Ah, yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
5: Ne demezsin? Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
6: Onu da o zaman düşünürüz.
5: Olmaz öyle şey.
4: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
0: Fosil yakıt nedir dede?
4: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
2: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
3: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
5: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
3: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü? Evet mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
2: Cidden mi? Nasıl?
3: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
2: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
3: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
5: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
2: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
5: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
6: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar. Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
7: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
6: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu

0: Köylü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
1: Zeki dur yapma.
0: Öyle işte. Çok saçma.
2: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
3: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
2: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
4: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
5: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
0: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
6: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
0: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
2: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
3: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
5: Önce pervane yapmalıyız.
2: Tamam.
3: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
2: Elektrik nasıl üretilecek peki?
3: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
5: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
0: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
3: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
0: Boşa uğraşmayın işte. Çarpılacaksınız. Al şunu. Keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin. Fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
3: Yeterli değil. Daha hızlı çevir.
0: Sorun yok enişte. Bana jet zeki derler. Tabii.
2: Oluyor, oluyor. Devam et.
3: Hadi Zeki.
4: Oluyor değil, yoruluyor.
6: Sıra bizde.
3: Ver bakalım profesör.
0: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
5: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız.
2: Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldu.
7: İşte budur. Aferin damla. Mühendis dediğin böyle olur.
8: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
2: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
8: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
0: Benim!
4: İkiyim.
2: Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
0: Önce çalık çacık baksın. Hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
4: Vay! Hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
6: Ben de bakmak istiyorum.
4: Al bakalım. Sen de başka bir şey bul.
6: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
8: Evet Yavuz. O gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
5: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
6: Evet.
5: İşte o da kutup yıldızı. Gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
8: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
0: Ben sayarım.
5: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
0: Çekil bakalım kıçı kıçı. Sen anlamazsın.
3: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
0: Zeki galaksisi buldum. Yıldızlarla adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
4: Uydurma dayı ya.
0: İnanmazsanız gelin bakın.
4: Gerçekten.
6: Nasıl olur bu?
0: Gitti.
5: Dayıcığım bunlar yıldız değil, ateş böceği.
0: Aman canım. Ha yıldız, ha ateş böceği. Ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
1: Dayı.
0: Sustum. Gümbele'nin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı, akıl almaz büyüklükte, denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Dolphin Dog Show, Dolphin Doot Doot.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Bugünün konusu yeryüzü çarşısı oldu.

0: Bugün kampa gitmeyecek miyiz?
1: Gideceğiz ama size bir sürprizim var.
2: Kamptan başka sürpriz de mi var?
1: Elbette. İşte sürprizim. Ta ta ta tam.
2: Baba, orada hiçbir şey yok.
0: Abla, sanırım babam görünmezliği icat etmiş. Sürpriz dediği bu olmalı.
1: zamanlama hatası oldu sanırım. İşte sürpriz şimdi geliyor. Ta ta ta tam. Yahu tata diyorum. Nerede bu sürpriz?
3: Vın vın vın vın vın vın. Hayırlı sabahlar cimcim yeğencimlerim.
0: Hey, amcam gelmiş. Amca, ne güzel motosiklet bu.
3: Sevdin mi? Adı Mavi Panter.
2: Mavi Panter mi? İyi de amca, bu motor kıpkırmızı.
3: Sahi, ben hiç o yönden düşünmemiştim. Ne olacak şimdi bunun ismi?
0: Kırmızı Ateş olsun mu amca?
3: Olsun tabii ya. Ne güzel oldu.
1: Yahu iki saattir tatam diyorum. Bu tarafı işaret ediyorum. Ne diye gelmiyorsun?
3: Geldim ya abi.
1: Tüm sürprizi bozdun.
0: Eyvah, erzak sepetimiz yok.
2: Nasıl yok? Ne demek yok?
1: Ne demek yok? Çünkü koymayı unuttum. Koymadığım için yok.
3: Aşk olsun abi. Kampa gelirken erzak çantası unutulur mu hiç? Neyse ki sen kampa gideceğiz deyince ben erzak çantası hazırlayıp kırmızı ateşe... Koymamışım. Tümden aç kaldık.
0: Ne olacak şimdi? Geri mi döneceğiz?
1: Hayır canım, gider yeryüzü çarşısından alışveriş yaparız.
0: Yeryüzü çarşısı mı? O da ne?
1: Rabbimizin bize sunduğu nimetleri bir düşün oğlum. Toprakta şifalı bitkiler, dallarında sebzeler, ağaçlarda meyveler, derelerde balık, daha neler neler. Böyle düşününce yeryüzü kocaman bir çarşı, değil mi?
0: O zaman hadi hemen çadırlarımızı kuralım da hava kararmadan yeryüzü çarşısından alışveriş yapalım.
3: Çadır kurmak çocuk işi, bana bırakın.
1: Ya sen ne anlarsın çadır kurmaktan?
3: Aşk olsun abi. Benim lakabım çadırların şahıdır. Şak diye çadır kurduğum için verdiler bu lakabı.
1: Hayt. Asıl benim lakabım çadırlara fısıldayan adamdır. Kurayım da gör.

0: Bu iş böyle olmayacak. Benim ormandan taş bulmam lazım.
1: Dur abi. Taş değil, sopa lazım, sopa.

0: toplayalım. Bu ağacın bir sahibi var mı acep? İzin alsak?
1: Tek sahibim Mevla'dır. Bu ormanda onun rızasıyla bitiverdim. Bir kuşun gagasında taşıdığı minik bir tohumdum ben. Sonra buraya düştüm, toprakla buluştum. Mevla can verdi, ağaç oldum. Yeryüzü çarşısının bir üyesiyim. Sizlere dallarımda meyve, yapraklarımda oksijen sunarım. Göz hakkınız olarak ihtiyacınız kadarını alın ve size bu nimeti sunan Rabbinize şükrünüzü edin.
2: Abicim, burası bir orman. Bağ değil, bahçe değil. Mevla'dan başka sahibi yoktur bu ağacın.
0: Doğru diyorsun. Hadi, ihtiyacımız kadar alalım. Fazlasını alıp israf etmeye de lüzum yok zaten.
2: Bakın, burası yeryüzü çarşısının manav reyonu. Buradan meyve alacağız.
3: Peki ödemeyi nereye yapıyoruz?
2: Burada ödeme yalnızca şükürle oluyor. Cimcim yeğencim.
0: Mevla'nın doğa vasıtasıyla bizlere sunduğu nimetlere şükretmenin en güzel yolu doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak. Bu nimetlerin her daim var olması bizim dikkatli ve özenli tutumumuzla mümkündür.
2: Abi, baksana şurada semiz otları var.
1: Ben semiz otuyum. Mevla'nın bir hikmetiyim. Kendiliğimden bitiveririm sağda solda. Vücudunuza faydalarım saymakla bitmez. Kalbe, kemiklere, sinir sistemine iyi gelirim. Hadi toplayın biraz. Afiyetle yiyip Rabbinize şükrediniz.
3: Evet, manav reyonundan ihtiyacımız kadar sebze ve meyveleri aldık. Sırada ne var?
2: Aha! Şu dereye baksana abi! İçi balık doludur buranın. Hadi olta sallayalım, balık tutalım. Kampta pişirir yeriz.
0: Aha! Harika bir fikir buldum. Hadi dereden balık tutalım.
2: Ben ne dedim?
0: Canım ne fark eder? Ha sen, ha ben.
1: Ben dereyim. Mevla'nın hikmetiyim. Güzelliğim insana huzur verir. Tabiata can olurum. Sizlere balık veririm. Oksijen üretirim. Faydalarım saymakla bitmez. Hadi biraz balık tutun, karnınızı doyurun ve Rabbinize şükrünüzü gösterin.
0: Balık işi benden sorulur. Çocuklar, söyleyin amcanıza da duysun benim lakabımı.
3: Çadırlara fısıldayan adam.
0: Canım, onu mu diyorum Sefa? Hani bana altın olta derler ya, çok iyi balık tuttuğum için ha?
2: Abi, amma da yaptın. Asıl benim lakabım...
3: Çadırların şahı.
2: O değil, cimcim yeğencim. Benim asıl lakabım balık üstadı. Tek oltayla 5 balık tutarım ben.
0: Hadi, salla oltanı da görelim kim daha iyi. Aha, yakaladım. Gördün mü nasılmış kardeşim?
2: İşte bu kadar. Şimdi bu derenin meşhur balığı oltamda. Bakın bu balık ne balığı biliyor musunuz?
0: Çizme balığı sanırım.

0: her balıkçı ilk denemesinde böyle şanslı olur.
1: Evet, buna acemi şansı derler ve bir daha tekrarlanmaz.
2: Demek ki sizde iki kere acemi şansı var.
0: Evet, onlar balık tuttu, biz de deredeki çöpleri temizlemiş olduk. Ama dereleri, denizleri kirletmemeye özen göstermeliyiz. Böylece onların bizlere sunduğu nimetlerden çok daha uzun süreler faydalanabiliriz.

0: Evet arkadaşlar, kampa gelirken erzak çantamızı unuttuk ama çok şükür ki yeryüzü koskocaman bir çarşı. Bize sonsuz nimetler sunuyor. Üstelik hiçbir beklentisi olmadan.
1: Tek beklentisi var. Kıymetini bilmek, kirletmeyip temiz tutmak. Seni de tebrik ederim abi. Çok iyi akıl ettin yeryüzü çarşısı işini.
0: Ben de seni ederim kardeşim. Çok güzel yol gösterdin bize. Çok özlemişim seni.
1: Ben de seni. Seninle böyle tatlı tatlı atışmayı bile özlemişim.
2: Evet, yeryüzü bizlere sonsuz nimetler sunar. Bu nimetleri bize sunan Rabbimize şükrümüzü göstermenin en güzel yoludur doğayı korumak, kirletmemek. Böylece hem şükrümüzü göstermiş oluruz hem de doğa uzun yıllar bize güzel nimetler sunmaya devam eder. Minicik tohumdan kocaman elma ağacı, hiçbir bakım istemeden kendiliğinden büyüyüveren semizotu, dereden balık. Başka nerede var bu bolluk?
1: Ama bu kaynaklar tükenmez değil. O yüzden kıymetini bilip sahip çıkıp korumak gerek. Kaynakları korumak işte bu kadar basit.
0: Efendim, biz oynadık kıssayı, sizler alın hisseyi. Rabbimizin bize verdiği nimetleri bulabildiğimiz yeryüzü çarşısının kıymetini bilmeli, şükrünü etmeli.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 나 이 나 표순!
0: 응! 헤헤!

0: Dayanamadınız, geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabi. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Ha, bu da mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım?
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Kaç. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet, kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu ha.

0: Şey, dayıcım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
1: Uykum da yok değil mi? Neyse, önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz, hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum, ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay, dayı, bu harika bir şey.
0: Yaşasın, aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
1: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
0: Dayım bu sefer başardı galiba.
1: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba.
4: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir, yan.
2: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
5: Çocuklar.
3: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: 유물전우.
1: 스스로부터 묵게 날 수 있는 전우 쇼에라 할 때
2: 헤매는 선이오로.
1: 여러분 모두 알카다시들, 미제비 알아봐야 합니다.

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba, hadi ne olur.
0: Böyle ıslak çimenin üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
1: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
0: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
1: Emeksiz yemek olmaz.
0: Tamam dedik bir kere. Kızağı beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
1: Evet, cam ağacının yanında.
0: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
1: Affedersin baba, haklısın.
0: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
1: Baba, kask alıp geleyim.
0: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
1: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
0: Hazırım.
1: Baba, sanki biraz korktun mu?
0: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
1: Peki o zaman, üç deyince. Bir, iki,

0: ama eğlenceli değil mi baba?
1: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
0: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
1: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
0: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
1: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
0: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok soğuk.
1: Dikkatli ol.
0: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
1: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
0: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
1: Murat, iyi misin?
0: Baba, baba, neredesin?
1: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
0: Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
1: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
0: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
1: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
0: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
1: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
0: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
1: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
0: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
1: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
0: Dinliyorum baba.
1: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
0: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
1: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
0: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
1: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
0: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
1: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
0: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
1: Mağarada 3 gün kalmışlar.
0: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
1: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
0: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
1: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
0: Eyvah!
1: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
0: Ha?
1: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
0: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
1: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
0: Ha? Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
0: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
0: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: İçerisi karanlık mı? Korktun mu?
0: Karanlıktı ama... korkmadım.
1: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
3: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
1: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
3: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
0: O kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
1: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yazın kayılır mı hiç?
0: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
0: Tam buraya geleceğiz.
3: Olur tabii. Dikkatli olun.
4: Ben öne oturabilir miyim?
0: Sen bilirsin. Ama karda kaymaya benzemez.
4: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Malzemeler hazır.
1: Gemiler de hazır olacak abi, az kaldı.
0: Bu ne Cemre?
1: Uzun burunlu gemi.
0: Bu ne peki?
1: Uzun kuyruklu gemi.
0: İyi de Cemre, hepsini farklı yapmışsın. Ne gerek var?
1: Ne gerek yok abi? Gemiler derede yarışacak. Kimin kazandığı belli olmasın mı?
0: Belli olmasın canım. Madalya mı takacağız gemilere?
1: Takmayacak mıyız?
0: Tamam kardeşim, ona da bir çare buluruz.
1: Sen bulursun abi. Sen tanıdığım en mühendis abisin.
0: Bu da çatılı gemi herhalde.
1: Hiç gemilerin çatısı olar mı abi? Şakbalı gemi o. Terleten güneşler için.
0: Doğru ya. Nasıl da düşünemedim. Hadi bismillah. Ne yapabileceğimize bir bakalım.

0: Şak balı gemi. Hay Allah'ım. Bu benim kaderim mi?
1: Ha? Şak balı gemiyle mi konuşuyorsun? Yarış hakkında mı?
0: Hayır.
1: İstediğin şeyler varsa dua edebilirsin. Biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum canımın içi.
1: Ben her gece uyumadan önce abimle maceralı oyunlar duası yapıyorum. Ve yarın oluyor. Ve yarınlarda hep maceralı oyunlar oynuyoruz. Sen de denemelisin bence.
0: Hı? Olur denerim. Oh be, şükür. Bitti nihayet.
1: Oh, bitti şükür. Şimdi kanatlı gemiyi yapabilirsin.
0: Kanatlı gemi mi?
1: Evet, bak.
0: Yeter ama ya. Kanatlı gemi falan olmaz.
1: Oldu işte abi.
2: Hay Allah. Çelebi'nin sabrı taşmış yine. Eyvahlar olsun.
0: Sana koca bir filo yaptım. Kanatlı gemi nedir ya?
1: Bak şöyle bir şey. Minik tatlış bir gemi. Sadece de kanatları var.
0: Ne istediysen yaptım ama kanatlı gemi olmaz Cemre.
2: Bal gibi de olur.
1: Dede!
0: Nasıl olur dede?
2: Yaparsın. Hı? Olur.
0: Hı. Kanatlar koca gemiyi taşır mı?
2: Koca uçağı taşıyor ya.
0: Hı. Doğru. Hı hı.
2: Burada koca bir donanma var evlat. Çıkarma mı yapacaksınız?
1: Yok dede, çıkarma değil bu. Toplama. Derede yarıştırmak için gemi topladık.
0: Toplamadık, inşa ettik.
1: Ben de resimlerini çizdim.
2: Vay vay vay. Ne güzel gemiler çizmişsin cimcime. Yoksa sen de büyüyünce mühendis mi olacaksın?
1: Hayır. Ben büyüyünce teyze olacağım.
2: Teyze mi?
1: Evet. Teyzem Almanya'da yaşıyor ve her yeri geziyor ve maceralara katılıyor ve çok eğleniyor.
2: Teyzen mimar ve Almanya'da doktora yapıyor.
1: Ha? Doktora ne yapıyor? Doktor hastamış mı?
0: Teyzem üniversiteyi bitirdi ve şimdi Almanya'da okumaya devam ediyor Cemre.
1: Aa, hala okula mı gidiyor? Ha?
2: Evet.
1: Ama teyzem fotoğraflarında çok mutlu.
2: Neden mutlu olmasın evladım? Safiyem okumayı, öğrenmeyi çok sever. Ders çalışırken de mutludur o.
1: Çok ilginç. Vazgeçtim. Teyze olmayacağım. Senin fatrin için mühendis olacağım dedi.
0: Mühendislerin ders çalışmadıklarını zannediyor.
2: Sus evlat, sus.
1: Kanatlı gemimi yaparsam büyüyünce mühendis olacağım abicim.
0: Ben de büyüyünce Evliya Çelebi olacağım galiba dede.
2: İlahi çocuğu.
0: Bu kadar çile çekince evliya olunmuyor muydu?
2: Hay Allah iyiliğini versin Çelebi. Berhudar ol.
0: Berhudar. O da olur.
2: Dur evlat. Gülmekten bir hitap düştü.

0: gittim.
1: Ama dede, haksız mıyım? Bir filo dolusu gemi yaptım. Bir kanatlısı eksikti. Yarışa değil defileye çıkacağız sanki. 2024 gemi modası.
0: Yahu dur, güldürme artık.
1: Geminin teknesi, direği, yelkeni işte. Daha nesi olsun? Bir de şakması olsun. Yok yok, bir de kanadı olsun.
0: Olsun evlat, olsun. Cimcimenin gönlü olsun.
1: Kanat bulursak gönlü olacak inşallah.
0: Şunları dene bakalım.
1: Ha, hiç de fena olmadı dede.
0: Ya, demek ki gemilerin de modası olurmuş.
1: Ya dede.
0: Ne? Tasarımlar elbette teknolojinin gelişmesiyle paralel ilerliyor. Ancak her devrin kendine özgü bir estetik anlayışı var. Bugün bu anlayış fayda ve konforun gölgesinde kalsa da geçmişte gemiler mühendislerin değil de adeta sanatçıların elinden çıkmış gibiydi.
1: Ya gerçekten mi? Keşke görebilsek.
0: O sanat eseri gemileri nerede bulacağımızı biliyorum evlat.
1: Yaşasın!
2: Kanatlı gemi. Artık tüm gemiler hazır olduğuna göre hepsini boyayabilirim.
0: Boyayamazsın.
2: Ama neden?
0: Gemileri suya indireceğiz cimcime. Onları boyarsak su kirlenir.
1: Ormanda binlerce canlı yaşıyor Cemre.
2: Peki ama gemilerimin hepsi aynı renkte. Sanki okula gidiyorlar.
1: Bunların hepsi askeri gemiler Cemre. Üniforma giydikleri için hepsi aynı.
2: Evet. Peki o zaman. Hadi gidelim.
0: İleri marş.

0: Hı? Ne kadar büyük bir pervane.
1: Yavuz zırhlısına ait.
0: Ya çok büyük değil mi ama?
1: Savaş gemisinden bahsediyoruz evlat. Bu geminin pervanelerinden yalnızca biri. Hı?
0: Çapa değil mi bu dede? Aman Allah'ım ne kadar büyük.
1: Bu da Yavuz zırhlısına ait ocaklık demiri. Geminin toplamda 7 adet demiri vardır evlat. Baş iskele sancaktakiler ocaklık demiri olarak adlandırılır.
0: Uf, ne kadar ağırdır kim bilir?
1: 4 tona yakın.
0: Ya, vay dede ne kadar şık bir bina.
1: Öyle, müze için yeni bir mekan ihtiyacı doğduğunda bir yarışma açılıyor ve bu binanın projesi kazanıyor.
0: Ne güzel. Daha önce neredeymiş peki müze?
1: Deniz Müzesi 1897 yılında Müze ve Kütüphane İdaresi adıyla Tersane-i Amire içerisinde küçük bir binada hizmete girmiş evlat.
0: Ha, ne güzel düşünmüşler. Acaba kimin fikriymiş?
1: Müze 2. Abdülhamit'in izniyle dönemin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Hasan Hüsnü Paşa tarafından kurulmuş. Müze pek çok bölümden oluşuyor. Tarihi kayıklar, ahşap ve metal objeler, tekstil dokuma eserleri, taş eserleri, kağıt eserleri ve sanat eserleri.
0: Tarihi kayıklar!
1: Bunlar saltanat kayıkları evlat.
0: Yani Osmanlı sultanlarının kayıkları.
1: Aferin.
0: Ha, ne kadar büyük bir kuş.
1: Evet, bir kartal. Kültürümüzde kartal figürünün büyük önemi vardır. Gücü temsil eder.
0: Ha, mantıklı. Ha? Aslan! Aslanın neyi temsil ettiğini sormayacağım dede. Elbette o da gücü temsil ediyor. Bu ne güzel bir kayık ve de çok farklı.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Tarihi kadırga. Bu deniz aracı günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesidir.
0: Ya, tamamı ağaçtan mı peki?
1: Evet, yapımında en az 9 farklı tipte ağaç kullanılmıştır. Kadırganın Osmanlı döneminde 1521-1655 yılları arasında inşa edildiği tespit edilmiştir.
0: Bu koca gemi

0: hareket ediyordu peki dede?
1: 24 kürekle kullanılan bu kadırganın yalnızca bir küreği bile 3 kişi tarafından kullanılıyordu evlat.
0: İnanılmaz.
1: İşte bu teknenin bizim tarihimizde çok önemli bir rolü var evlat.
0: Nedir dede?
1: İnebolu kayığı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu tekneyle mühimmat sevkiyatı yapılmıştır. Bu kayıkların İnebolu sahiline getirdiği mühimmat, İstiklal Yolu aracılığıyla kağnılar kullanılarak Ankara'ya ulaştırılmıştır.
0: Ya ne mutlu onlara.
1: Ne düşünüyorsun evlat?
0: Haklısın dede. Cemre galiba gerçekten de mühendis olacak.
1: Olur tabii, neden olmasın?
0: Yani koca müzeyi gezdik. Onlarca gemi gördük. Tarih boyunca bir kişi de çıkıp gemilere kanat takmayı akıl edememiş.
1: İlahi çocuk.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey.

0: Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masal da, çizecek resim de bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Hı? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengi, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Hız, hız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki...

0: Bizim inatçı ve uyku sevmez balayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü!
0: Evet, düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş da büyümüş.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Abur cubur mu? Hani nerede?
1: Çalışma masasının üstünde.
0: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofretle kek ama.
1: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
0: Abur cubur ne demek ki?
1: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
0: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
1: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
0: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
2: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
0: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
1: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
0: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
1: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
0: Obur tavşan ne yapmış peki?
1: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
0: Niye ki?
1: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
0: Nasıl yani?
1: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
0: Peki o neyi seviyormuş?
1: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
0: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
1: Neden artık severek yiyorsun?
0: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
1: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
0: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
2: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
0: Evet.
2: Aferin sana.
0: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
2: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
0: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin.
3: Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
1: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: bölümü yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: yemek için. Bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?

0: ettiğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.
0: Ah, kitaptaki üç gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkımız gelmiyor.

0: Gezginler, bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
3: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
3: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
3: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: Bak şimdi havaya girdim.
1: Dikkat et, suya düşme. Ha? Hadi Caner, Arif Baba farkı açıyor.
0: Ben de balık tutmuyorum herhalde. Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Heh, işte şimdi oldu.
0: Seyahat ipu.
2: Oh, çok şükür.
1: İlk ipucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: dikkat et.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil. Oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındım gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ne diyor?
0: Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
2: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatın da yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
1: Yine anlamadım.
0: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
2: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
1: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
0: Çok şükür.
2: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
0: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.
2: Dikkatli olun. Aferin.

0: Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Ah, bittim.
2: Al benden de o kadar. Arif baba, varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
0: Evladım, işte son ipucu bu.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak direği gibi durmuyor mu?
2: Aradığımız son işareti gösteriyor.
0: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
2: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı,
1: sabır.
0: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
1: Başarının sırrı da buradadır.
0: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
1: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
2: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
1: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
0: Buna da şükür.
1: Sabrın sonu selamettir Arif Baba. Zor olan kısmı geçtim.
0: İlahi çocuk.

0: Çamsa kızı mı alacaksın Hacer teyze?
1: Yok yahu. Çamsa kızı çoban armağanı bir deyimdir.
2: Herkes gücünün yettiğince ikramda bulunur yani.
0: Hmm, anladım.
1: Ben yemek yapayım diyorum.
2: İyi de zaten yemeğe davetliyiz. Yemeğe giderken yemek yapılır mı?
1: Ama bu öyle bir yemek değil. Şöyle dumanı üstünde bir börek.
2: Uf deme. Kıymalı mı?
1: İstersen yaparım hocam. Yemek de yenmese bile yemeğin üstüne çayla iyi gider.
2: O zaman ben direkt çaydan başlayayım.
0: Sen ne götüreceksin hocam?
2: Hacer teyzenin beğendiği bir avize vardı. Onu alacağım.
0: Hmm, ben bir şey düşünmedim.
1: Üzülme be Emin. Sen zaten ev sahibisin.
0: Olsun. Hediyeleşmek sünnettir. Peygamberimiz hediyeleşin. Çünkü hediyeleşmek gönülden kini söker atar buyurmuştur.
2: Böyle bir ilim sahibi olman Hacer teyzeye ve Hakkı babaya verebileceğin en güzel hediyedir Emin. Canını sıkma.
1: Evet bence de.
2: Hadi bana müsaade. Cemaat bekler.
1: Beni de kitaplar bekler.
0: Olsun. Yine de bir şeyler düşün.

0: Sadakallahu lazim. Harun! Hey! Sana diyorum! Harun!
1: Ha? Bana mı dedin?
0: Yok, İsmail'e dedim.
1: Ha, tamam o zaman.
0: Ya çıldırtma beni! Sana dedim tabii!
1: Ne dedin?
0: Aslında daha bir şey demedim.
1: Deme zaten, kafamda deli sorular var.
0: Belli, bugünkü ezberine bile başlamadın daha.
1: Aklımda bu kadar soru varken aklıma girmiyor.
0: Neymiş o sorular?
1: Acaba yarın Hacer teyzenin davetinde yemekte ne var?
0: Şaşırmadım. Başka?
1: Şey, aslında başka yok.
0: Ama deli sorular var dedin.
1: Aynı soru işte. Defalarca dönüp duruyor kafamda.
0: Aslında benim de kafamda bir soru var.
1: Neymiş?
0: Millet Hacer teyzeye hediyeler götürüyor. Bizim elimiz boş.
1: Aa, doğru vallahi.
0: Ne götürsek ki?
1: Bilmem. Aklıma bir şey geliyor ama.
0: Ne?
1: Yok yok, gelmiyormuş.
0: Dalga geçme Harun ya. Çok mahcup olacağız.
1: Orası da öyle ama bilemedim ki ne alsak.
0: Düşünelim.
1: Bir dakika ya. Biz niye düşünüyoruz ki?
0: Kim düşünecek? Kitaplık mı?
1: Neredeyse bildin.
0: Nasıl ya? Açık konuşsana.
1: Kitaplar Emin, kitaplar.
0: Kitaplar mı? Sen çıldırdın mı Harun? Ne diyorsun? Anlamıyorum ki.
1: Bak şimdi. Bak şimdi, rastgele bir kitap seçtim. Şimdi buradan da rastgele bir sayfa açacağım ve parmağımı rastgele bir yere koyacağım. O kelime bize fikir verecek.
0: Of Harun ya, dalga geçmenin sırası mı?
1: Hadi ama dostum. Hem eğleneceğiz hem de fikir bulacağız.
0: Of, tamam tamam. Aç bakalım bir sayfa.
1: İşte benim dostum.
0: Al sana fikir. Artık gidip abdest alırız.
2: Yok artık.
1: Tamam, tekrar deneyelim.
0: Yok arkadaş, anlaşıldı. Bu kitap bize zorla abdest aldıracak.
1: Tamam tamam, sen dene bu sefer.
0: Ver bakalım.
1: Zikir mi?
0: Bilemedim. Ne çağrıştırıyor sana?
1: Zikir, fikir, tekir, bekir.
0: Öyle değil be. Hediye olarak.
1: Ha, tamam. Bilmem.
3: Tesbih.
1: İşte bu. Tam da senin olayın bu.
0: Aa, tabii ya. Ama nasıl?
1: Yapma dostum. Senin işin bu.
0: Ama ben torna tezgahını kullanmayı bilmiyorum ki. Hep Hakkı Baba yaptı torna işini.
1: O zaman ondan rica ederiz.
0: Olmaz. Tamamen kendi emeğimiz.

0: diyorum ki...
1: Aman deme. Sen ne zaman böyle baksan kendimizi bir çıkmaz da buluyoruz.
0: Hadi. Güzel fikir aslında.
1: Hayır.
0: Ama daha söylemedin bile.
1: Her ne söyleyeceksen şimdiden cevap veriyorum. Hayır. Yine sana uydum ya. İnanamıyorum kendime.
0: Merak etme. Güzel olacak.
1: Işıkları yaksana.
0: Yerini bulamıyorum.
1: Hemen kapının yanında.
0: Sanki kapıyı görüyorum.
1: Ya girdik ya içeri. Kapı o kapı işte.
0: Ya sen açsana o zaman.
1: Şşt, nereden çıktın abla ya?
2: Siz çağırdınız ya.
0: İyi de lambayı niye düğmeye vurarak açıyorsun?
2: Sizi korkutmak istedim.
1: Başardın da.
2: Ay bayılırım gizli işlere. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Yok, gizli falan değil. Hakkı babadan izin aldım.
2: Niye gece geldik o zaman?
1: Daha sakin oluyor diye. Gündüz Hakkı baba çalışıyor.
0: Hadi hadi oyalanmayalım, başlayalım.
2: Evet, nereden başlıyoruz?
1: Ha, bilmem.
0: Bilmem mi?
2: Ya niye geldik o zaman buraya?
1: Şey, Hakkı baba tarif etti ama bakalım yapabilecek miyim?
0: Yaparsın yaparsın, inanıyorum sana.
2: Ben de. Galiba yani.
1: Of. Galiba önce taşı tezgaha yerleştiriyoruz. Şimdi de çevirme düğmesine basıyoruz.
0: Emin misin?
2: Gözünü seveyim, evet eminim. Çünkü adım Emin şakasını yapma.
0: Aynen ya.
1: Üf, tamam ya. Neyse, hadi bismillah. Allah Allah. Neden olmadı?
0: Hadi tekrar deneyelim.
1: Bence denemeyelim. Yarın aydınlıkta yapalım.
0: Süper fikir. Hadi gidelim.
1: Bu ne hız be? Beni buraya getiren sendin. Israr etmeyecek misin kalmak için?
0: Neye ısrar edeyim? Kafama taş fırlatmana mı?
1: İyi be.
2: Yatsı okundu zaten. Emin'in dediği gibi yarın gelelim.
0: Olur.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: İyi de zaten az önce namaz kılmamış mıydın sen?
1: Kıldım.
0: Niye abdest aldın?
1: İkindi namazı için hazır olmak istedim. Burada abdest almak daha kolay oluyor.
0: Vay uyanık.
1: Neyse, hadi gidelim artık.
3: Gençler selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Ya çarşıya gitmem lazım. Hacer teyzeye avize bakacağım. Bu işlerden anlayan biri lazım bana.
1: He.
2: Ne var ya?
1: Kadınlar anlar bu işlerden.
3: Bence de.
2: Tamam.
0: Sen bize yetişirsin.
3: Yetişir yetişir. Uzun sürmez bizim iş.
2: İnşallah.
0: Amma bozuldum orali.
1: Sorma. Çok istiyordu görmeyi.
0: Neyse. Hadi biz gidelim.
1: Aman ne komik.
2: İşin en heyecanlı yerinde ya. Allah'tan iş erken bitti hakikaten.
4: Aa Zehra, seni gördüğüme çok sevindim.
2: Fatma abla. Ben de sevindim.
4: Akşama böreği yetiştirmem lazım. Ama işlerim uzadı. Bana yardım eder misin?
2: Olur.
1: Çok vaktimiz yok. Hemen başlayalım.
0: Aynen dostum. Akşama 4 saat var. 3 saat 45 dakikası tornayı kullanmayı öğrenmekle geçse kaldı 15 dakika.
1: Ne komik.
0: Tamam ya. Hadi başlayalım.
1: Bu da ne?
0: Yuh. Kağıt işte. Görmüyor musun?
1: Kağıt olduğunu anladık da ne kağıdı?
0: A4 kağıdı.
1: Of ya.
0: Tamam tamam alıp bakalım işte.
1: Ya Hakkı babanın özel bir notuysa? Bakmamız uygun olmaz.
0: Aa kağıtta bir şey yazıyor.
1: Demek ki özel değilmiş.
0: Peki ne yazıyor?
1: Tornanın nasıl kullanıldığı yazıyor.
0: Süper işte.
1: Aynen dostum süper.
0: Dün gece

0: Bu kağıdı biz?
1: Bilmem.
0: Her neyse. Hadi yapalım artık tespihi. Geç kalacağız.
2: Ay! Selam.
0: Of abla ya. Bir kere de normal girsen olmaz mı şu odaya?
2: Hadi hadi uzatma. Yetiştin mi?
1: Yetiştin Zehra abla, yetiştin. Şu kullanma kılavuzunu okuyalım bakalım.
0: Kafaları koruyun gençler.
1: Bu kez tarife göre yaptık. Allah'ın izniyle bir şey olmaz.
2: Sıkıntı yok gibi duruyor.
1: Aynen.
3: Yaşasın.
1: Bakalım bundan sonra ne yapacağız?
4: Avize işi tamam.
5: Börek işi de.
1: Biz de tesbih yaptık Hacer teyzeye.
4: Aa, ne kadar güzel.
5: Maşallah size. Demek Hakkı Baba'nın yazdırdığı kılavuz işe yaramış.
3: Hakkı Baba'nın yazdırdığı mı?
5: Şey, pot mu kırdım?
6: Sürprizi bozdun diyelim.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba. Tahmin etmeliydim.
6: Cümlenizden emin. Tarifle de olsa bunu başarmış olduğunu görmek beni mutlu etti. Eline sağlık.
2: İşin çoğunu Emin yapmış olsa da biz de yardım ettik.
6: Size de aferin çocuklar. Bu kadar ince düşünceli olmanız çok güzel.
4: Gerçi Zehra herkese yardım etti.
2: Evet ya.
6: Hadi çocuklar, oyalanmayalım. Yemekler soğudu.
4: Evet ya. Şu tepsiyi Fatma'nın elinden almamak için kendimi zor tutuyorum.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek.

0: Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi, bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
1: Hayırlı günler Zikri.
0: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
1: Özür dilerim, beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
0: Sadaka mı dağıttın?
1: Evet.
0: Ne sadakası Fikri, benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
1: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
0: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
1: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
0: Bunlar sadaka mıdır?
1: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
0: Ya bu kadar kolay demek ha?
1: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
0: O halde oyalama beni Fikri.
1: Dur yahu, nereye?
0: Duramam, çok işim var.
1: Nereden çıktı birdenbire?
0: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
1: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
2: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Party Show.
1: Köyü müze gidiyoruz.
2: Hey, köyü müze gidiyoruz.
1: Ve işte

0: mini köy.
1: Hey!
2: Oo, çok sıkıştım. Oh, şimdi rahatladım.
3: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
1: Evler ne kadar minicik.
3: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
4: Oo, bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
3: Birbirimize komşu olacağız.
5: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
4: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
5: Ben bu köyün muhtarıyım.
1: Muhtar mı?
3: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
5: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
6: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
5: Aa, birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
7: Aa, şu mavi olan benim.
5: O zaman buyurunuz efendim.
3: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
6: Görüşürüz komşularım.
4: Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
7: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
6: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
2: Ilık bir duş tüm yorgunluğunu alır.
4: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
7: Oo, neler oluyor? Köftelerim!
6: Bu ses de ne?
2: Komşu!
4: Ses Kıpır'ın evinden geliyor. Kim o?
7: Dostum, köfteler zıplıyor.
4: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
6: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
2: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
4: Ama neden? Burası benim evim.
3: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
6: Mesela ben uyumak istiyordum.
4: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
7: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
4: Oy, bu ne kokusu böyle?
6: Nefis!
4: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
5: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
7: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
8: O kadar güzel kokuyor ki.
3: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
7: Oo, çok üzgünüm. Düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
1: Hey!
4: Durun. Puf yok. Hemen onu çağırayım.

0: Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
1: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
0: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
2: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
0: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
3: Komşum, tuzu uzatır mısın?
4: Tabii ki komşum.
0: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
5: Afiyet olsun Kıpır.
6: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncilerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
5: Turuncu, turuncu boya.
1: Ooo, siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
7: Şak şak karıştır, gri gri boya.
4: Mavi mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya.
5: Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
4: Ama Puf, Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
1: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
2: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
3: Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
6: Hayır istemiyorum.
3: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
2: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin Kıpır.
0: Aferin incilerim.
6: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
1: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
8: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
2: İkisi de aynı resimler.
8: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
3: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
8: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
4: Öğretmenimiz ne demişti?

0: Önce bak, sonra gör.
1: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
2: Hey!
1: Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
3: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
0: Bakıyorum, bakıyorum. Ah, gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
4: Aa, bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
5: Aa, ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım baktım gördüm. Bir de şemsiyesi burada var. Burada

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bera Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış. Dalga

kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi.

0: Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş tek başına yürüyordu.
1: Evi ormanda galiba.
0: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
1: "Hadi götürüp bırakalım."
0: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
1: Ya başka yere gidiyorsa?
0: Sonra kararını açıkladı.
1: Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz.
0: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. Bir şey konuşuyorlar herhalde diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
0: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: "Nasıl yani?"
0: açıkladı.
1: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
0: Ve sonra
1: "Hadi gel göbeğini serinletelim,"
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. O kadar bağırmasan ne var sanki?"
0: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de iskelede yaşıyordu. Buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: "Doğru."
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: "Eyvah! Ya Ayla?"
0: Ayla'ydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,"
0: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler."
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: "Bir şey yok galiba,"
0: dedi Bera.
2: "Hadi bizimkilerin yanına dönelim."
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
1: "Nereye gideceğiz?"
0: diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordun? Eminim şu an nereye gittiğinden haberin bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar, denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: Şükürler olsun,
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
3: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
2: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
0: Ardından her gün yaptıkları gibi güne bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla ve Bera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Katibimin setresi uzun, eteği... Dikkat etsene azizim, omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse, eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Biz de dayılık tuzsuza eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi.
1: He.
0: Bana bir balık.
1: He.
0: Yok yok, iki olsun.
1: He.
0: Hatta üç olsun, üç.
1: He.
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
1: He.
0: Tamam, bir olsun.
1: He.
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He. Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuzun adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Hmm, tamam, görürsünüz siz.
2: Ay Hak! Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdur'a niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of, sen in. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdur'a gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacıvat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?
2: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Hiç.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem. Bir acayip.
1: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyur Çelebi efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabii.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: Yarım mı?
0: Hiç.
1: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
1: Buyur abi.
0: Dursun.
1: İçine tuzsuz deli Bekir girmiş sanki.
0: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedin?
2: Ya da Çelebi kafayı yedi.
3: Hay aklında 100 yaşa.
2: 1000 değil mi o canım?
3: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
2: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
3: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
2: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
3: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuza söyleyelim o zaman.
2: Bak işte bu iyi fikir.
3: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacıvat. Kaç.
2: Amanın.
4: Hmm. Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
3: Edeme

0: yememiş zaten. Şekersiz nedir ya o?
1: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
0: Doğru.
2: Demek şekersiz Deli Çelebi.
3: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
2: Buyur tüccar efendi.
3: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
0: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
3: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
2: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
3: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
0: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
3: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
1: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
0: Doğru yahu.
3: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
2: Şimdi üzüldüm adama.
1: Tüccar Efendi haklı.
0: Ne yapacağız şimdi?
3: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
4: Tüccar Efendi!
3: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
0: Ne yapacağız?
3: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
1: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
2: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
3: Ben de esnafları dolaşayım.
0: Ya ben?
1: En kolayı seninki Karagöz.
0: Neymiş?
1: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
0: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
2: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
0: Of ya.
5: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
6: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
5: Aleyküm selam azizim. Yani...
7: Eyvallah.
6: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
7: Ha şöyle, korkacaksın benden.
6: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
7: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
6: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
5: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
8: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
5: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
8: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
5: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
8: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
5: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
0: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
1: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
2: Oh be, sonunda namım da kurtuldu.
0: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
1: Tabii ya, aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek.

0: Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
1: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hadi.
0: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
2: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
3: Niyeymiş o?
2: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
0: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
2: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
1: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
3: Ne zamandan beri mesela?
2: Bir dakikadan beri.
3: Neyse, manav işi bizde.
2: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
1: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
2: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
1: Bilemedim ki.
2: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
2: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
0: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
2: Tabii ki fiyatlarımız.
0: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
1: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak.
3: Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
3: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
1: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
1: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
1: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
1: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
1: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, bir kilo elma tart.
0: Hemen tartıyorum.
3: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
1: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
3: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
1: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam.

0: Tamam neyse, ben gelip kendim alayım en iyisi. Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah.
1: Hay Allah. Nasıl akıl edemedik bunu?
2: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
3: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
4: Burak'cığım şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
4: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
4: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm anneme.
4: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
4: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
8: Ben götürürüm.
4: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
9: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
4: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
3: Emin misin? Çilek olmasın o.
4: Eminim. Sen devam et.
3: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
8: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
5: Annem de sarımsak istememiş.
3: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
8: Ne?
3: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
5: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
3: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
2: Olmaz Aziz.
10: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
5: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
10: Güçlerimizi birleştirelim.
5: Birlikte hareket edelim.
10: Nasıl? Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
3: Şimdi ne olacak?
10: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
3: Masa başı işlere bayılıyorum.
10: Önder sen de ürünleri tart.
2: Tartı işi benden sorulur.
10: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
11: Derhal.
10: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlı.

Köpül Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hı?
1: Kırmızı kamyonumu alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
0: Anahtarlı mı gördün mü Eren?
1: Evet.
0: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
1: Fazla uzak sayılmaz.
0: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
1: Yaşasın.
0: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
1: Soğuksun.
0: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
1: Biraz soğuksun.
0: Gerçekten acelemiz var ama.
1: Hala soğuk.
0: Sağa mı sola mı?
1: İkisi de değil.
0: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
1: Yok. Biraz sıcaksın.
0: Şimdi?
1: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
0: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
1: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
0: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
1: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
1: Evet, evet, evet.
2: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
1: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
3: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
1: Neden bana söylemediniz?
2: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
1: Baba, hemen geri dönüyorum.
0: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
1: Evet.
3: Ne unuttuk? Her şey çıkarken kontrol etmiştim.
0: Telefonumu mu yoksa?
1: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
0: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
1: Neden ama neden?
3: Uyku tozu boşa gider de ondan.
1: Ne?
0: Aklına sağlık canım.
3: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
1: Ya!
3: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
1: Evet.
3: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın geldik.
0: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
3: Uyku tozu çok etkili olmuş.
0: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
3: Tamam, tamam.
0: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
3: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
4: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
5: Emel.
4: Adem.
5: Buraya ne olmuş böyle?
4: Dün böyle olmadığına eminim.
5: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
4: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı... Hey gidi koca ağaçlar, bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz, ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
2: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
2: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
2: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
2: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
2: O zaman size kolay gelsin.
0: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
0: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçan bu seferlik inatçılık et.